Bizde cash cash cash cash cash money talks baby, hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest. Öpüyoruz kızlarına manifest. Bizde cash cash cash cash cash money talks baby, hadi konuları kısa kes.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027

0: 2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta Şelale Kültür Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini attı. Tarsus'ta temeli atılacak bir diğer yatırım olan toplu konut projesiyle de yurttaşların güvenli ve modern konutlara erişimi desteklenecek. Hizmet filosuna katılacak yeni araçlarla kurumsal kapasitesini güçlendirecek olan MESKİ, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı'nın temelini atarken, Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi, Silifke Gökler Deresi Grup İçme Suyu Hattı ve MUT Kanalizasyon Hattı yapımı projelerini de tamamlayarak hizmete sunacak. Mezitli ilçesinde hayata geçirilecek olan Kent Meydanı Projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Vizyon projeler arasında yer alan Müftü Deresi Yaşam Vadisi'nin temeli de bu yaz atılacak. Mezitli Vatan Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağı'nın temelinin atılmasıyla da ulaşım altyapısı güçlendirilirken kent içi trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Tarsus'ta temeli atılacak Altaylılar Yerleşkesi bünyesinde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk kampüsü inşa edilirken Tarsus Spor Park ile Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nun hizmete açılmasıyla da kentin spor altyapısı güçlendirilecek. Büyükşehir ayrıca kent genelindeki okuma salonlarından MUT ve Aydıncık'ta da inşa edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci uzatıldı. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Arı 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan kedi ve köpeklere umut olmaya devam ediyor. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla yaralı hayvanlara kısa sürede ulaşan ekipler, can dostları kendisine bağlı hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanlarına ulaştırarak tedavi altına alıyor. Uzman veteriner hekimlerin özverili çalışmaları sayesinde yaralı hayvanlar

0: sağlıklarına kavuşuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Haberler. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye süreci tamamlandığında Türkiye'nin bir seviye daha atlayacağını söyledi. Bakan Çiftçi, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ardından 219 teröristin teslim olduğunu ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm illere kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin 10 maddeden oluşan yazı gönderildi. Alınacak tedbirler doğrultusunda okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrim içi platformlarda kişisel verilerin yer aldığı içerikler kamuya açık şekilde paylaşılamayacak. Panda 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda yeni avukatlar dosyayı yeniden incelemeye başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı 3. çeyrek dış ticaret beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, 2026 yılı 3. çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak

%101,5 olarak gerçekleşti. Endeksin 100'ün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde iyimser olduğunu göstermektedir, dedi. İsrail basını NATO zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken bir analiz yayımladı. Haberde Türkiye'nin bölgesel bir süper güce dönüştüğü ifade edilirken Ankara'nın artık sadece bir savunma sanayi tedarikçisi değil, küresel güç dengesini etkilemeyi hedefleyen stratejik bir aktör olduğu belirtildi. Almanya, ABD'den Tomahawk füzeleri satın alacak. ABD, Almanya'ya uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerinin satışına onay verdi. Almanya Başbakanı Merz, anlaşmanın Ankara'daki NATO zirvesi sırasında sağlandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler nüfus tahminleri verilerine göre 2025 yılı ortası itibarıyla dünya nüfusunun 8.231.613.070 kişiye ulaştığı öngörüldü. En fazla nüfusa sahip ülke Hindistan oldu. Türkiye ise 86.092.168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alarak küresel nüfusun %1'ini oluşturdu. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında 2026 yılı 3. dönem ilk koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Toros, 2026 yılı itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen toplam 483 projenin yatırım bedelinin 348 milyar 235 milyon 458 bin lira olduğunu açıkladı. Toros, tamamlanan ve yapımı devam eden 314 proje için 2026 yılında toplam 11 milyar 232 milyon 51 bin lira harcama gerçekleştirildiğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Programla yaz boyunca ulaşım, altyapı, spor, eğitim, kültür, sanat ve sosyal yaşam başta olmak üzere birçok alanda kentin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Türkiye ile Sudan arasında ticari ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla Mersin Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Sudan heyeti sanayi ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu. Sudanlı yetkililer Türk yatırımcıları stratejik ortaklığa davet etti. Mersin'de tırın karşı şeride geçip başka bir tırla çarpıştığı kazada yaralanan 63 yaşındaki sürücü Baki T. de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Mersin E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hamza Şenkaya, Bayburt M-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na atandı. Kurum çalışanları Mersin'deki hizmetlerinden dolayı Şenkaya'ya teşekkür edip yeni görev yerinde başarı diledi. Mersin'de jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklandı. Yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü MSK kadrosuna yeni isimler katmayı sürdürüyor. MSK bu kapsamda 37 yaşındaki Orhan Hacıyeva ile sözleşme imzaladı. Haberler.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 10 Temmuz Cuma haftanın son iş gününde yine sizlerle birlikteyiz ve yine gündemi hep birlikte değerlendireceğiz. Yine gündeme dair haberleri, gazete sayfalarına yansıyan gelişmeleri aktaracağız sizlere. Bizleri İçel TV, San TV ortak canlılığından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bizleri seyir halinde dinliyorsanız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evlerinde veya iş yerlerinde dinleyenlere de, evde dinleyenlere keyifli bir gün temenni ederken, iş yerinde dinleyenlere de hayırlı işler, bol kazançlar, kolaylıklar diliyoruz böylelikle. Evet, bugün yine gündemi konuşacağız, gündeme dair bilgileri aktaracağız. Ben dedim size bu İsrail rahat durmaz diye. Kudurmuş canavar gibi. Ya. Çünkü bakın, köpekleri severiz biz. Yani her ne kadar birilerine köpek sıfatıyla onu aklımız sıra rezil etmeye çalışsak da aslında ona bir itibar kazandırıyoruz. Çünkü köpekler bizim için çok değerli dostlarımızdır. Yani onlara iyi baktığınız müddetçe, onlarla iyi ilişkiler içerisinde olduğunuz müddetçe size büyük bir sadakat gösterirler. Bu nedenle hani lütfen birilerine kızarken, birilerine işte özlü söz kullanacakken lütfen sokak hayvanlarını kullanmayınız. Çünkü böyle zatlar sokaktaki canlarımızın tırnağı bile olamaz. O nedenle canavar dedim. Yani hani kudurmuş bir canavar olarak Netanyahu bir öyle bir oyunla çıktı ki sahneye sevgili izleyicim. Güler misin, ağlar mısın? Ya bak işte kudurmuşluk insana neler, nasıl şeyler yaptırıyor, nasıl rezil rüsva ediyor. İşte burada ne bir şey derler ya, kızgınken, sinirliyken asla karar almayınız. Yani karar vermeyiniz sinirliyken. Gidin, rahatlayın. Siniriniz yatışsın, geçsin, ondan sonra karar verin. Şimdi neden ya, o kadar kudurdu ki, NATO zirvesine Türkiye'nin ev sahipliği yapması, Türkiye'nin gerçekten bu konuda ön ayak olması ve dünya basınında, dünyada Türkiye'nin adının çok sık geçmesi, Türkiye'nin hem Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili görüşlerini ortaya koyması, hem de katil Netanyahu ve katil ordusunun Gazze üzerindeki işgal politikasını, hem İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki sürtüşmeleri masaya yatırdı. Bunları hep dile getirdi. Her platformda bunları dile getirdi Türkiye. Bu nedenledir ki İsrail bunu çok haz etmiyor, çok hoşnut kalmıyor. Şimdi dönmüş demiş ki sevgili izleyicilerimiz, şimdi diyorum ya, güler misin, ağlar mısın? Vay efendim, Trump'a suikast gerçekleştirecekmiş. Orta Doğu'da çok büyük bir suikast planlanıyormuş. Bunu İran planlıyormuş. Bu bilgiyi de İsrail elde etmiş. Ya şimdi İsrail'in İran'da satın aldıkları var. Yani İsrail'e kulluk edenler var İran içerisinde. Hatta yönetimin içerisinde olanlar var. Bunu zaten biliyoruz. Zaten biliyorsunuz İran'ın üst düzey liderlerinin suikaste uğramasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de işte iç hainlerin olması sebebiyleydi. Şimdi

zaten şimdi bakın dünya, ha bugün 7 yaşındaki bir çocuğa da sorsanız Trump evet bir hedeftir. Trump bir hedeftir. Niye hedeftir? Birçok konuda kanlı gözyaşı üzerinden siyaset yaptığı için, nefret tohumları ektiği için, hadsizce davrandığı için, bencilce davrandığı için, çocukça davrandığı için, şımarık bir zekayla davrandığı için her zaman hedefte. Yani yeni bir şey değil ki, özellikle İran, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu gerilim nedeniyle biliyorsunuz ki zaten bir kere hedefte olduğu bilinen bir gerçek. Yani Trump'ın hedef olduğu bilinen bir gerçek. Ya yani bu yeni çıkmış bir şey değil. Ama İsrail'e bakıyorsunuz, vay efendim bir istihbari bilgi elde ettik. İşte İran'da bir planlama gerçekleşiyor. Bak şimdi, halbuki böyle bir şey de yoktur belki. Şimdi şu gruplar bir planlama yapmışlar. Bu planlama gerçekleşmeden önce biz orayı bombalayalım. Bak sen Orta Doğu'ya gidiyorsun, Türkiye'ye de F-35 satışını onaylıyorsun, yaptırımları kaldırıyorsun. Orta Doğu'daki güç dengesini değiştirmeye çalışıyorsun. Ama bak ben senin etrafını, arkanı kolluyorum gibi mesajlar veriyor. Çok gülünç bir durum, çok komik bir vaka. Vallahi ben Zelenski'ye kızıyordum. Yani sanat icra edebilirsiniz. Sanatınızı yapabilirsiniz. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Eğer sanatla birlikte ülke yönetimine geçtiyseniz, ülke yönetmesini de sağlıklı bir şekilde yapmanız lazım. Eğer birilerinin kuklası olursanız işte o zaman deriz ki, ya kardeşim sen keşke sadece sanatını yapsaydın. Çünkü orada da aydın, güldürü ustası biliyorsunuz, komedyen Zelenski. Ne işin var senin devlet yönetiminde demiştim, diyorum da hala, demeye de devam ediyorum. Şimdi aynı şeyi Netanyahu'ya da söylüyoruz. Netanyahu, ya arkadaş senin miadın geçmiş, senin zamanın bitmiş, senin artık liderlik vasfın tükenmiş, artık git Zelenski'nin boşa çıkardığı o güldürme sanatıyla ilgilen. Bak bunda başarılı olursun. Böyle saçmalıkları ortaya koyduğun müddetçe zaten birçok insan genelde birçok saçmalıklara gülüyor. Bakın çok saçmalık ile ilgili konular daha çok tıklanma alıyor, fark ettiyseniz. Çok böyle yararlı bilgiler olduğu zaman kimse pek izlemiyor, dinlemiyor, tıklamıyor. Yani o yüzden İsrail'in bu tavrı, bu tutumu gerçekten çok komik. Yani hani bir ölçüm aleti olsa, haset ölçüm aleti olsa, kıskançlık ölçüm aleti olsa herhalde İsrail ve Yunanistan başa baş yarışırlar diye düşünüyorum. Gerçi her ne kadar Yunanistan'ı Miçotakis'in o kabadayı yürüyüşü, kim söyledi onu Allah aşkına? Ya sen ilk gün geldiğinde insanlar seni ceddin dedenle karşıladı. Sen bunu fark etmedin, güldün, gülümsedin, gülücükler attın ama hey yavrum hey sana bunu dinlettiler dediler. Bu da havalara girdi büyük bir olasılıkla, böyle bir racon keseyim dedi ama kanadı kırık kuşlar gibi vardır ya öyle bir şarkı, kanadı kırık kuşlar gibi bir yürüyüş gerçekleştirdi. O da çok komik durumuna düştü ama buna rağmen ülkesine gitti. Dediler ki ülkesindeki medya, ya sen ne yaptın? Bak dediler işte Türkiye bir rol model oldu. Türkiye F-35 uçaklarını alacak. İşte savunma sanayisini güçlendiriyor. Orta Doğu'nun hakimi olmaya çalışıyor. Suriye'de zaten etkin oldu. Yani bize karşı zaten açık bir tehdit oluşturuyor Türkiye. Sen nasıl oluyor da böyle bir şeyler diyorsun? Ne diyor Miçotakis kendi ülkesine? Diyor ki, bakın diyor, biz çok dar görüşlü bir düşünceye sahibiz. Yunanistan olarak Türkiye meselesinde çok dar görüşlüyüz. Oysa daha geniş bakmak lazım. Pencereden daha geniş bakmak lazım Türkiye-Yunanistan ilişkilerine. Eğer diyor biz sadece bu gözle bakmaya devam edersek NATO zirvesinde konuşulan konuları, orada alınan kararları yok saymış oluruz. Hiç görmemizden gelmiş oluruz. Bu da çok büyük ayıp olur diyor. Yani Miçotakis diyor ki evet biz ön yargılıyız. Türkiye'ye karşı bir hasmane tutum içerisine giriyoruz ama bu gereksiz bir tutum. Türkiye bizi muhatap bile almıyor. Hani biz Türkleri kendimize düşman almak istiyoruz ama Türkiye bizi kale alıp da evet ben senin düşmanınım demiyor bile, girişmiyor bile buna. Çünkü bizi o kadar yok sayıyor.
Şimdi hal böyle olunca bakın Mitsotakis bile doğruyu gördü. Artık Netanyahu'nun da doğruyu görmesi lazım. Ve buna da Amerika Birleşik Devletleri'nin yol göstermesi lazım. Sevgili izleyicilerimiz kime? İşte Netanyahu'ya. Evet, Netanyahu işte böyle bir istihbari bilgi aldık falan filan. Trump'a bir saldırı gerçekleştirecek, bir suikast gerçekleştirecek hedefte diye açıklamalar yapmışlar. Bunu da komedi olsun diye de medya, kendi yakınları olan medyalarla paylaşmışlar sevgili izleyicilerimiz. Şimdi İsrail öyle bir ülke ki sevgili izleyicilerimiz, birçok açığı çok net kullanabiliyor. Nedir bu kullandığı açıklar? Bir, asparagas haberleri şişirme, asparagas haberleri gerçekmiş gibi gösterme konusunda birçok hesaba ulaşabiliyor, birçok hesap oluşturabiliyor ve bu hesapla o ülkelerdeki içini karıştırmak istedikleri ülkelerdeki insanlar üzerinde bir hakimiyet sağlıyorlar. İki, bir anda mesela dikkat edin, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında sürtüşme başladığı andan itibaren, yani ya anlaşma olur ya da savaş olur sözlerinin kullanıldığı andan itibaren İran halkını ayaklandırmaya çalıştı. Kim? İsrail. Bunu nasıl yaptı? İşte sosyal medya üzerinden yaptı. İnsanlara siz açsınız, açıktasınız, açlıktan ölüyorsunuz, aldığınız rakamlara bakın ne kadar zayıf bir ülkesiniz, oysa sizi yönetenler bakın görüyorsunuz şatafat içerisinde yaşıyorlar gibi gibi gibi söylemlerle, biliyorsunuz İran'da ilk önce böyle bir karışıklık çıktı, sonra çok şükür ki İranlılar kendilerine geldi, ooo bir dakika dediler, biz bir oyuna geliyoruz, yani bu oyunun maksadı ve gayesi ortada. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte İsrail'in bizleri işgal politikası var, bizleri yıldırma politikası var, bizleri üzerinde hakimiyet kurma politikası var. Buna dur dememiz lazım dedi kendi halkı, İran halkı. Ama aralarında hainler var mı? Çok. İsrail'in hainleri var mı orada? Çok. Hala yönetimde maalesef İsrail'e bilgi sızdıran hainler var İran'da da. Nitekim zaten dediğimiz gibi üst düzey yöneticilerin bu kadar çok kısa bir sürede ve toplu bir şekilde ve nokta atışlarla suikaste uğramasının tek nedeni de bu. İçeriden aldıkları istihbari bilgi. İsrail bunları çok iyi kullanıyor. Telefonu çok iyi kullanıyor. Dikkat edin, kendi telefonunun kamerasını dahi bantlıyor Netanyahu. Birçok cihaz üzerinden bilgi sızdırabiliyor. Birçok hani bizim evlerimizde kullandığımız teknolojilerle ilgili birçok aslında istihbari bilgi olarak onlara dönüyor. Mesela zaman zaman mutlaka haberlerde veya sosyal medyada duymuşsunuz. İşte evinizdeki robot süpürge, işte fotoğraf çekiyor, bilgi alıyor. İşte siz oraya bir kere sevgili izleyicilerimiz, mesela o robot makinede ne yapıyorsunuz ilk? Evinizin krokisini tanıtıyorsunuz. Yani bir zemin oluşturuyorsunuz, bir adres oluşturuyorsunuz, bir alan oluşturuyorsunuz ona. Şimdi evinizin her odası bilinen bir gerçek oluyor. Bir yazılıma kaydediliyor. Ne oluyor? O makina sizin krokinizi önce bir tarıyor. Sonra da temizlik yapıyor o bölgelerde veya bunu yönlendirebiliyorsunuz telefonunuzla. İşte yatak odasını temizle veya işte mutfağı temizle veya işte oturma odasını veya çocuk odasını temizle diye komutlarla yönlendirebiliyorsunuz. Şimdi bu bilgiler, önemli bilgiler, yani kişisel veriler, bu veriler saklı durmuyor. Yani sadece gizli de tutulmuyor. Veriler paylaşılıyor. Bakın dikkat edin. Dolandırıcılar her türlü bilgiye sahip oluyor. Dolandırdıkları insanlarla ilgili. Her türlü bilgiye sahip oluyorlar. Yani bankada hesabı var mı? Davalık konuları var mı? Geçmişiyle ilgili bilgiler var. TC kimlik numarası var. Telefon numarası var. Ev adresi var. Her şey var. Oysa biz herhangi bir işlem yaptığımızda, atıyorum bir telefon satın aldığımızda veya telefona bir hat satın aldığımızda açık kimliğimizi veriyoruz değil mi? Normalde o kimlik bilgilerimizin iki kişi arasında, yani ben ve o satıcı arasında

gizli kalması gerekiyor. Ama gizli kalmıyor. Bakıyorsunuz mesela dolandırıcılarla ilgili en çok da GSM operatörlüğü dolandırıcıları var. İşte arıyor size kullandığınız operatörün bütün kampanyalarını birebir anlatıyor size. Faturanızın ne zaman biteceğini biliyor. Hangi paketi kullandığınızı biliyor. Telefon numaranızı biliyor. Ev adresinizi biliyor. Sizi yönlendirmeye çalışıyor. Paketinizin bittiğini, bittikten sonra işte çok yüksek rakamlarla karşılaşmamak adına size bir indirim sağlıyoruz. İşte şuraya evet derseniz falan onayınızı istiyor. Orada zaten gidiyor. Şimdi bu bilgiler nasıl sızdırılıyor onu da bilmiyoruz işte. Yani ki kurumlar arasında sonra da diyoruz ki vay benim adıma nasıl hat çıktı, vay benim adıma nasıl. Ve şu da bir gerçek ki konu konuyu açtı. Bazı bankalar kredi vermeye başladı. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim ben gideyim, birebir gideyim. Beni görmeden vermiyorlar ama dolandırıcılar ne hikmetse krediyi çekebiliyor. Bankadan çekebiliyor, mobil uygulama üzerinden çekebiliyor. Yani burada da bir gariplik var. Bence burayı iyi araştırmamız lazım. İyi yani İçişleri Bakanlığımızın bu konuda bence çok detaylı bir inceleme yapması lazım. Bu veriler, bu bilgiler dolandırıcıların eline nasıl geçiyor? Dolandırıcılarla bu kurumlar arasında bir ilişki var mı? Ben ona şüphelenmeye başladım. Bir ilişki var diye düşünüyorum. Çünkü eğer beni kullandığım GSM operatörü adına ve aynı numara arıyorsa ve benim taahhüdümün ne zaman bittiğini, ne zaman başladığını, hangi tarifeyi kullandığımı, hangi oranda internet kullandığımı, hangi adreste olduğumu bilebiliyorsa o zaman benim GSM operatörlüğümle bir ilişkisi var bu dolandırıcının derim. İddia ederim yani. Kafamda bir soru işareti oluşur. Yoksa ya bir dolandırıcı nereden bilecek benim hangi GSM operatörünü kullandığımı, hangi taahhüdü imzaladığımı, hangi paketi satın aldığımı ve bu paketimin ne zaman biteceğini nasıl bilecek? Bence İçişleri Bakanlığı'nın bu konuya eğilmesi lazım. Bu konuyu detaylıca araştırmak lazım. Bu konuda bence biraz daha dikkatli olmamız lazım diyelim sevgili izleyicilerimiz. Zelenski de bu arada o da Donald Trump'a yalvar yakar. İşte Donald Trump'tan Patriot füzeleri alacağını söyledi. Tabii bu Rusya'yı sinirlendiriyor. Yani böyle bir yaklaşımın olması Patriotların. Şimdi düşünsenize iki ülke savaşta Amerika Birleşik Devletleri sizin savaştığınız ülkeye destek veriyor. Her türlü lojistik desteği veriyor. Yani yıpratamıyorsunuz. Diz çöktüremiyorsunuz. Ama arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Oysa her şeyi de veriyor. Şimdi yine Zelenski Patriot alacağını söyledi. Hava savunma sistemleri ve füzelerini alacaklarını söyledi. Bakalım Rusya'nın bu konudaki tavrı, duruşu veya tepkisi nasıl olacak? Bunu da büyük bir merakla bekliyoruz. Tabii ülkeden haberler verecek olursak biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz zaman zaman kötü anlar yaşarız. Ve bu kötü anlarda hep birlik, beraberlik içerisinde, kardeşlik duygusu içerisinde, paylaşma duygusu içerisinde hep bir kenetleniriz, bir zincir halkası oluşuruz. En son biliyorsunuz 11 ilimizi yıkan ve birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebebiyet veren ve birçok vatandaşımızın da yaralanmasına, bazı uzuvlarının olmamasına sebebiyet veren bir yıkım yaşadık. Depremler yaşadık. Ve bu depremlerde zaman zaman birçok vatandaşın, birçok hikayenin deprem bölgesiyle ilgili yaptıklarını hep birlikte şahitlik ettik. Mesela 11 ilimizi yıkan deprem denildiği zaman aklımıza ilk gelen şey iş makinesiyle tekerlerin parçalanmasına rağmen deprem bölgesine ulaşmaya çalışan bir tırcı abimiz ve o tır aklımıza gözümüzün önüne geliyor. Veya işte buraya gelen veya farklı illere giden deprem bölgesinden kaçıp daha korunaklı alanlara gelmeye çalışanları yolda durdurup gelin mutlaka yemek yiyin, su için, çayımızı için yemeden içmeden sizi bırakmayız diyen güzel insanlar da oldu. Birlik beraberlik içerisinde olduk, bir kenetlenme içerisine girdik. Fakat

Bu kenetlenmeler bazen kötü nedenlere de vesile oldu. Yani yine maalesef dolandırıcılar, yine sahtekarlar, yine üçkağıtçılar da gördük. Fahiş fiyatlarla insanlara evi, malı, mülkü yok olmuş insanlara fahiş fiyatlarla ev kiraladılar. Ağırdan dönme yerleri ev diye kiralamaya çalıştılar. Deprem bölgesinde taksi fiyatlarını 3 katına 4 katına çıkarttılar. Bir tostu 300 liraya, 500 liraya, 1000 liraya satanlar oldu. Kötüler de oldu. Şimdi tabii biliyorsunuz doğal olarak neler yapıldı? İşte herkes, sivil toplum örgütleri bir araya geldi. Kendilerince bir, kendi çevrelerinde yardımlar topladılar. Kimisi maddi yardımlardı, kimisi işte giyecekti, içecekti. İşte battaniyeydi, ısıtıcıydı, yorgandı, kıyafetti. Herkes bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştı. Şimdi biliyorsunuz depremzedelere birçok vaatler de verildi, birçok sözler de verildi. Kimi zaman işte konut yapacağız, İşte şu sivil toplum örgütü şu kadar konut yapacak, şu kadar şey yapacak diye. Şimdi tutulan sözler de var ama tutulmayan sözler de var. Şimdi biliyorsunuz başını Haluk Levent'in çektiği bir oluşum, Ahbap oluşumu. Bu konuyla ilgili gündemde olan bir konu var. Yani biliyorsunuz haberlerde bir türlü bu haberle ilgili birçok konuyu, tartışmayı izliyoruz, dinliyoruz, görüyoruz. Zaman zaman Haluk Levent'in açıklamaları oluyor. Şimdi yine bir haber daha. Diyor ki 3 yıl önce söz verilmişti. Depremzedeler Haluk Levent'e seslendi. Bu paralar ne oldu diye. Ahbap Derneği'nin 6 Şubat depremleri sonrası yapacağını duyurduğu konutların akıbeti tartışma yarattı. Malatyalı depremzedeler Haluk Levent'e seslenerek bağışların nereye harcandığının belgeleriyle açıklanmasını istedi. Şimdi Ahbap Derneği Gaziantep ve Malatya'da toplam 460 konut yapılacağını duyurmuş. Kampanya için yurt içi ve yurt dışından bağış toplanmıştı. Aradan 3 yıl aşkın süre geçerken Malatya'daki bazı konutların hala teslim edilmediğini belirtilen depremzedeler tepki gösterdi. Konutların durumuna ve toplanan bağışlara ilişkin açıklama bekleyen vatandaşlara bu paralar ne oldu diye sordu. Verilen bazı sözlerin tutulmamasına tepki var bu arada sevgili izleyicilerimiz. Bakalım bu konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapılacak? Haluk Levent bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak mı? Toplanan bağışların nerelere harcandığının açıklanması gerçekleşecek mi? Yapılarda, var olanlarda da, yapılanlarda da çatılarda akmalar başlamış durumda diyor. Toplanan paraya göre konutlarda kullanılan malzemelerin beklentilerini karşılamadığını belirterek bazı yapılarda çatılarda akmalar başlamış durumda. Tavanlarda rutubet ve küflenme ve tesisat sistemlerinde eksiklikler var ve borular dışarıdan geçiyor. Konutlar henüz hak sahiplerine teslim edilmeden bu sorunlar yaşanıyor. Bu haliyle yapılan uzun ömürlü olmayacağı, yapıların uzun ömürlü olmayacağını düşünüyoruz demişler depremzede vatandaşlar. Hep baştan savma. Güzel yapılmamış, o kadar para toplandı, bu para nerede? Ben bir depremzede olarak Haluk Levent'e soruyorum, bunu anlatmak çok zor değil. Parayla faturaları karşılaştırmak çok kolay diye konuştu diyor sevgili izleyicilerimiz. Yine depremzede vatandaşlarımız. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısından çok önemli bir açıklama geldi. Aslında hani kafaları karıştıran, şaşkınlık yaratacak olan bir açıklama yapıldı. Şimdi Milliyetçi Hareket Partili isimden dikkat çeken FETÖ açıklaması yapıldı. Yakın zamanda diyerek duyurdu. Bugün itibar edilen ve çok sayıdaki ismin FETÖ ile, o hain kalkışmayla nasıl bağlantılı olduklarını, nasıl bu ülkeye ihanet ettiklerinin görüleceğini iddia ediyor, söylüyor yakın bir zaman ve süreç içerisinde diyor. Yani şuradaki cümle önemli. Bugün itibar edilen, saygı duyulan, bilinen, sevilen insanların aslında 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ ile birlikte hareket ettiklerini, bu ülkeye ihanet ettiklerini iddia ediyor ve bunların da yakın bir süreçte, yakın bir zamanda herkes tarafından öğrenileceği, bilineceği ve açıklanacağı

daha söyleniyor sevgili izleyiciler. Bu önemli bir gelişme. Gerçekten hani şaşırır mıyız? Öyle bir bu iddia gerçek çıkarsa şaşırır mıyız? Ne düşünürüz? İşte o gün onu da o gün konuşacağız sevgili izleyicilerimiz. Şimdi Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz gündeme dair bilgileri almak için. Evet, Ali Gürkan Şamiloğlu, söz sende.

NATO zirvesi sona erdi. Ama NATO zirvesinde yaşanılan anlar, NATO zirvesinin kusursuz bir şekilde düzenlenmiş olması, NATO zirvesinde zirvenin düzenlendiği mekanlarda kedilerin dolaşması, kedilere basın mensuplarının ilgi göstermesi, Ankara'ya zirveyi takip için gelen devlet başkanları, hükümet başkanları, onların yardımcılarıyla birlikte bürokratların ve gazetecilerin konakladıkları otellerdeki ikramlar, yiyecekler, içecekler, odalardaki rahat ortamlar etkilemiş dünyayı ki herkes sosyal medya hesaplarında bu durumdan bahsediyorlar. Hala da tabii Ankara ziyaretlerinden ne kadar çok etkilendiklerini belirten paylaşımlar yapıyor gazeteciler ve bürokratlar. Ayrıca tabii külliyeye, Cumhurbaşkanlığı külliyesine gelirken devlet başkanları Mehter takımının çalmış olduğu marşlarla tabii giriş yapmaları da yine hala dünya gündeminde. Özellikle de Yunanistan Başbakanı'nın külliyeye gelişi sırasında Mitsotakis'in Ceddin Deden, Neslin Baban ya da gerçek adıyla Ceddin Deden, Teslim Baban şeklinde bir marşın, o marşın çalınıyor olması Yunanistan'da büyük etki yaşatmış durumda. Bütün Yunan gazeteleri Mitsotakis'i eleştirdiler ki sonrasında da NATO zirvesine gelirken Mitsotakis'in Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmindeki yürüyüşünü neredeyse taklit edercesine ben güçlüyüm, ben kabadayım şeklinde bir tarzla yürümeye çalışmasındaki komik ortamda hem ülkesinde de çok sayıda televizyon programında ve gazetede Yunanistan'da eleştirilmekle birlikte bazı Avrupa ülkelerinin gazetelerinde ve hatta Amerikan gazetelerinde ve TV programlarında da Mitsotakis'in düşmüş olduğu durum alaya alındı. Şimdi bununla birlikte tabii gündemde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın NATO zirvesi sonrasında zirveye katılan liderlere silah, tabanca hediye etmiş olması ve o tabancanın getirmiş olduğu etki. Bazı devlet başkanları, hükümet başkanları ülkelerindeki yasalar gereğince o tabancayı götüremediler. Özel yapım tabancaydı. Her liderin isminin üzerinde yazmış olduğu bir tabanca. Bazı liderler ülkelerine götüremediler. Ankara'daki elçiliklerine teslim ettiler. Bazı liderler ülkelerine götürdüler ama yasaları gereği kendi konutlarına veya şahsi hediye koleksiyonlarına alamıyorlar. Müzeye verecekler. Bazı hükümet başkanları ve devlet başkanları da yine müzeye verecekler. Bazıları da başbakanlık ya da cumhurbaşkanlığı konutundaki hediye arşivine teslim etmek zorunda kalacaklar. Böyle bir durum, o silahların yapısı, o silahların görüntüsü, o silahların özelliği ve bir silah hediye edilmiş olması ki normal aslında NATO zirvesiydi, askeri bir yapılanma, dünya gündeminde yer alıyor. Hala tabii Ankara'da yaşanılan o ortamlar, NATO zirvesi haricindeki sosyal alanda anlamda yaşanan durumlar hala dünya gündeminde yer alıyor efendim. Şimdi tabii NATO zirvesi bitti ama NATO zirvesi sırasında ve sonrasında da o zirveyle ilgili bazı gelişmeler var. Örneğin Ankara'da Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in NATO zirvesi Ankara'da devam ederken, Ankara'da yapılırken kendisinin İspanya'da tatilde olduğuna yönelik paylaşımlar yapıldı. Ki malum Ankara Türkiye'nin kalbi, Çankaya'da Ankara'nın kalbi. Tabii çok sayıda eleştiri gidince Hüseyin Can Güner'e kendisi de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve dedi ki ben bütün seyahatlerimi kendim planlıyorum ve bütün seyahatlerimin masraflarını da kendi bütçemden, kendi hesabımdan ödüyorum. Ayrıca NATO zirvesine ben çağrılmadım. NATO zirvesinde de bana ve belediyeme de herhangi bir görev verilmedi. Dolayısıyla NATO zirvesine nasıl katılabilirdim ki şeklinde bir açıklama yaptı kendisi. Şimdi tabii aynı zamanda NATO zirvesi

zirvesinin son gününde de hatta bir gün sonrasında da NATO zirvesi Mersin'de de protesto edildi. Mersin'de bir grup Yenişehir AK Parti ilçe başkanlığının önüne gitti. Orada sloganlar attı, pankart açtı ve kırmızı boya döktü Yenişehir AK Parti ilçe binasına. Tabii polis müdahalesi oldu. Gözaltına alındılar, adliyeye götürülüp savcılıkta ifade verdikten sonra hakimliğe çıkartıldılar ve o 4 kişi de değerli seyirciler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şimdi devam edelim diğer bir gelişme nedir diye. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde de dün gece bir durum yaşandı. İstanbul'da bir durum yaşandı. Şöyle ki Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında asılı olan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun pankartı çağrı heyeti tarafından, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun atamış olduğu yönetim tarafından indirildi. Pankartın yerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişi asıldı. Bunun üzerine bazı partililer gece geç saatlerde İstanbul İl binasına giderek İmamoğlu'nun pankartını yeniden astı ve tabii iki grup arasında bir arbede yaşandı. Bir gerginlik oldu. Bunun üzerine çevik kuvvet polisleri gönderildi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl binasına ve il binası polislerin de eşliğinde tekrar İmamoğlu'nun afişi indirildi. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı, afişi asıldı. Sonrasında tabii CHP İl Sekreteri Soner Özimer bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Biz tekrar il binasına girdik ve il binasında tekrar il binasındayız, buradayız, irademize sahip çıkıyoruz ifadesini kullandı efendim. Şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda sakin bir durum söz konusu. Ayrıca tabii son günlerde epey bir süredir tartışılıyor tabii ama son günlerde iyice, özellikle de dün gece bazı televizyon kanallarında yapılan haber programlarında dillendirildi. Özgür Özel'in bir parti kurduğu, hatta partisinin ismi de söylendi. Özgür Özel'in kesin kararını verdiği ve yeni partiyle yoluna devam edeceği söylendi. Hatta Özgür Özel'e destek veren milletvekili sayıları bile o programlarda kesinlikle bu şekilde gibi ifadelerle dile getirildi. Yaşanan bu durum üzerine de Özgür Özel bir açıklama yaptı. Özgür Özel yol haritasını açıkladı ve Özgür Özel yaptığı açıklamada dedi ki ilk amacımız, bizim öncelikli amacımız Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete devam etmek. Hala bu mümkün ama bunu yaşamanın mümkün olmadığı bir durum ortaya çıkarsa biz sıfırdan bir parti kuracağız dedi. Ve şu ana kadar parti kurduk ya da kurmuş olduğumuz partinin ismi şudur budur şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmıyor dedi Özgür Özel. Ve partiye ilişkin işte 20 Temmuz tarihinde kesinlikle ayrılıyorlar. 20 Temmuz tarihinde şu partiye geçiyorlar. 20 Temmuz tarihinde partinin ismini açıklayacaklar şeklindeki ifadeler de doğru değil. Böyle bir durum için bir tarih belirlemedik. Bu tarihte dillendiriliyor ama doğru değil, gerçeği yansıtmıyor ifadesini kullandı. Yaptığı açıklamada Özgür Özel. Bu da tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi açısından önemli. Diğer gelişmelere gelecek olursak efendim, bugün tabii LGS sonuçları açıklanıyor. LGS sınavına giren öğrencilerin puanları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Özel bir platformda EBA üzerinden girilecek. Her öğrencinin E-Devlet EBA üzerinden girilecek. Birkaç gündür tabii dillendiriliyor. EBA üzerinden girilecek olan sistemde öğrencinin puanını görebilmek için şifre alınması gerekiyor şeklinde. Çünkü yoğunluk yaşanacağı için şifre almakta zor olacak. Umut ediyoruz ki şifreler birkaç gün öncesinden alınmıştır. Bugün saat 10 gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması bekleniyor. LGS puanlarını tabii tercih süreci başlayacak. Tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili oluşturduğu platform üzerinden alınacak efendim. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Gün içerisinde tekrar birlikte olacağız. Söz Tekin Arşap'ta. Teşekkür

0: teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için ve biz hemen gazetelerimizle programımıza devam ediyoruz. Bakalım gazetelerimize yansıyan haberler neler? İlk gazetemiz Akşam gazetesinde teşekkürler Ankara. NATO'nun resmi hesabından Türkiye'ye teşekkür mesajı paylaşıldığı mesajda zirvenin yapıldığı Cumhurbaşkanı Külliyesi ve Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunun fotoğrafları ile teşekkürler Ankara ifadesi yer aldı. Beyaz Saray'da Erdoğan ve Trump'ın Cumhurbaşkanlığı fonksiyonunda tokalaştıkları fotoğrafı paylaştı. Trump, çok iyi iki gün geçirdik dedi. İngiliz The Telegraph gazetesi Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçları, Polonya'ya elektronik harp ve radar sistemleri sattığını, Portekiz'e lojistik gemiler, İspanya'ya da jet eğitim uçaklarını teslim edeceğini yazdı diyor sevgili izleyicilerimiz haberde. Ve zirve Erdoğan'ın diplomatik zaferi diyor. Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesini dünya basını böyle değerlendirdi. Türkiye kazandı. Reuters, Trump'ın zirveye katılması Erdoğan'ın diplomatik başarısıdır. Bloomberg, Türkiye Avrupa'nın güvenlik açıklarını doldurabilecek konumda. İsrail Hayom, NATO zirvesi Türkiye'yi uluslararası güç olarak konumlandırdı. Politico, etkili bir müzakereci olarak öne çıkan Erdoğan tek kazanan oldu. VSC, Trump Türkiye'ye yaptırımları kaldırma ve F-35 satma sözü verdi. AP, Türkiye açısından F-35 başta öne çıktı. Yaptırımlar kalkabilir diyor. Ve kara paraya sistematik aklama, kapalı çarşı iddianamesinde suçtan elde edilen paraların nasıl aklandığı deşifre edildi. Yasa dışı bahis gelirleri ATM, mobil bankacılık, QR kod, cebe havale ve ödeme kuruluşları üzerinden dolaştırıldı. Ardından dövize, altına veya kripto varlıklara dönüştürüldü. Suç gelirlerinin takibi için örgüt içerisinde ayrı bir muhasebe sistemi kuruldu. Sisteme giren paralar M80 koduyla ifade edilen altyapı üzerinden takip edildi. Ve Cumhuriyet Gazetesi, Özgür Özel kanadında kurultay kapıları kapandıkça yeni yol arayışı hızlandı. Cumhuriyet Halk Partisi rehin, yeni parti şart diyor. Göreve gelen Butan yönetimiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erdoğan'ın kontrolünde olduğu algısının tabanda yerleştiğini söyleyen özel kanadı, seçmen kendini partiden kopmuş görmüyor, işgale karşı yeni bir mücadele hattı arıyor diyerek Temmuz sonunu işaret etti. Ve Diriliş Postası, kapalı çarşı dosyası işte kara para rotası diyor. Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kara para dosyalarının biri tamamlandı. Akın Gürley'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde yeniden açılan dosyada 504 şüpheli, 369 şirket ve sanal postan kapalı çarşıya kripto varlıklarından yurt dışına uzanan 7 katmanlı aklama ağı iddianameye girdi. Ve okullara kişisel veri uyarısı. Milli Eğitim Bakanlığı tüm illere kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin 10 maddeden oluşan yazı gönderdi. Bakanlık, okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrim içi platformlardaki paylaşımlarının incelenerek kişisel verilere yer veren içeriklerin kaldırılması talimatında bulundu. Ve Hürriyet Gazetesi, Ankara'ya gelmeden vurun dedi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 3 tankeri vurması Trump'ı sinirlendirdi. Trump, Ankara'ya yola çıkmadan İran'ı vurun emrini verdi. İran'da Körfez ülkelerindeki hedeflere misillemede bulununca dünyayı yine savaş korkusu sardı. Petrol arttı, altın düştü diyor. İran'daki savaş yeniden alevlenince piyasalar dalgalandı, petrol fiyatları yükseldi. Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker sayısı bir günde 14 gemiden 7 gemiye gerileyince arz endişesi arttı. Altın fiyatları dün de düşmeye devam etti diyor. Ve Karar Gazetesi, Trump'tan 24 saatte 180 derece dönüş gelirken tamam, giderken belki. 36. NATO Liderler Zirvesi geride kalırken ABD Başkanı'nın Türkiye'nin F-35 programına dönmesine ilişkin çelişkili açıklamaları gündeme oturdu. Zirvenin ilk günü Türkiye artık F-35'leri alacak diye müjde veren Trump'ın ertesi gün bu konuda henüz karar vermedim demesi kafa karıştırdı. Ve Korkusuz Gazetesi, şatafat bitti, liderler gitti, paravan kalktı, işte gerçek Türkiye diyor. Dünya liderlerine zengin ve refah ülke pozisyonu veren iktidar artık dönüp vatandaşın

0: Haline baksın, ağır hastalıklarla savaşan emekliler ilerleyen yaşlarına rağmen çalışmak zorunda diyor. Ve Milat Gazetesi, Milli Savunma Bakanlığı'ndan haddini aşan Miçotakis'e net uyarı, gerilimi arttırma. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye'nin F-35 alma ihtimaline karşı çıkan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e cevap, gerilimi artırmaktan kaçınılmalı. Türk Silahlı Kuvvetleri kendisini tehdit oluşturmayan hiç kimseye tehdit değildir. Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'nin katsa yaptırımlarını kaldırarak Türkiye'ye F-35 uçaklarını verme ihtimaline karşı çıkan Miçotakis'e uyarı geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz denildi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in sözlerine dair Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan değerlendirmede Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın korunmasından yana olduğu belirtilerek mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınması gerektiği vurgulandı. Ve Milliyet Gazetesi, zamanlamadaki matematik diyor, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreninde Türk yıldızlarının yaptığı kusursuz geçişin ardından günler öncesinden başlayan prova ve hassas zamanlama planı. Türk Yıldızları 5 Temmuz'da Trump'ın program saatine uygun saatte Cumhurbaşkanı Külliyesi üzerinde prova uçuşu yaptı. Protokol sorumluları hava, yer subayı ve Türk Yıldızları uçuş lideri arasındaki saniyelere dayalı bir senkronizasyon sağlanmasına yönelik üçlü bir iletişim sistemi kuruldu. Planlama doğrultusunda geçiş, merhaba asker anonsunun tam 10 saniye sonrasında gerçekleşecek şekilde tasarlandı. Ve Sabah gazetesi, Türkiye gücüne güç kattı. NATO zirvesindeki eşsiz ev sahipliği unutulmaz izler bıraktı. Erdoğan'ın dengeli diplomasisi büyük takdir topladı. Avrupa'nın geleceği Ankara'da şekillendi. Batı ile yeni anlaşmalar küresel etkinliği büyüttü. Ve Sözcü gazetesi, NATO seferberliği nihayet bitti. İlgililer duyarsa dönelim memlekete, sanayi icraya düştü. İşsizlik zirveye çıktı diyor. Haziran ayında farklı kentlerdeki 13 fabrikayla 8 imalathane icradan satışa çıktı. Aynı dönemde tam 2.2 milyon kişi eve kapandı. İşsizler ordusu 13 milyona dayandı. Ve Takvim gazetesi, dünya başkentteki zirveyi konuşmaya devam ediyor. Ankara etkisi diyor. NATO'nun 36. zirvesi Ankara'yı 2 günlüğüne küresel diplomasinin merkezi yaptı. Liderlerin mesajları ve dünya basınındaki yorumlar Türkiye'nin yalnız ev sahibi değil, yeni güvenlik denklemine yön veren bir aktör olduğunu gösterdi. Ve son gazetemiz Türkgün, bizi izlemeye devam edin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in F-35 açıklamalarıyla ilgili her içi açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi dedi. Evet, ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşçakalın.
1: Halayım, barım, çay da çırayım. Ben harman dalı, sarı zeybeğim. Ben Türkiye'yim. Taşan, coşan Türkiye.

Tepe Medya mobil uygulaması yenilendi. Beş Radyo.

0: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
0: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Melpa Arçelik Nezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282 327-8282.
5: SML Restorant ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız.

Buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır,

karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Megaya sloganıyla başlattığı yatırım programlarından birisi olan Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Atma Töreni'ni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleştiriyor. Temel Atma Töreni 11 Temmuz Cumartesi günü saat 18'de Tömük'te bulunan Flamingo 3 sitesi önünde gerçekleşecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi boyunca toplam 8037 olaya müdahalede bulundu.

0: kent genelinde 35 istasyonda görev yapan ekipler, yangın, trafik kazası, kurtarma ve diğer acil durumlarda 1479 vatandaşın ve 2058 hayvanın kurtarılmasına katkı sağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya yönelik çalışmalarını yaz döneminde de sürdürüyor. Büyükşehir tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Spor Park'ta verilen ücretsiz yüzme kursları çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubuna hitap ediyor. Yüzme kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların kayıt için şahsen ilgili birimlere başvurması gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlar yaz sezonuyla birlikte yoğun ilgi görürken, çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, uygun fiyat, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekiyor. Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlardan 4 tanesi mavi bayraklı. Farklı noktalarda hizmet veren plajlar, Mersinlilere ve kente gelen yerli yabancı misafirlere güzel bir tatil ortamı sunuyor. Her yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Lavanta Hasat Şenliği'nin 8.si 12 Temmuz Pazar günü saat 16'dan Silifke Çaltıbozkırı'da gerçekleşecek. En güzel mor Mersin'de kokuyor sloganıyla gerçekleşen şenlikte birçok sosyal ve kültürel etkinliğin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası tarafından konser de verilecek. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
10: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
12: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
13: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için

0: 0544-07-15. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesiyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirtti. Irak-Türkiye ham petrol boru hattıyla ilgili yeni bir anlaşma imzalanacak ve Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek. Irak'ta temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 12 ayı kapsayan yeni anlaşmayı son aşamaya getirdiklerini, önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedeflediklerini söyledi. Bolu'da belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı Özcan ve 4 sanığın tutukluluk halinin devamını, 1 sanığınsa adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan yeni düzenlemeyle sürücülerin en çok merak ettiği telefon tutucuları, araç kameraları, multimedya ekranları ve ses sistemlerine ilişkin ceza kriterleri yeniden belirlendi. Görüş alanını engellemeyen cihazların kullanımına izin verilirken cezai işlemler için somut tespit şartı getirildi. Ukrayna'nın petrol tesislerine yönelik son saldırılarının ardından Rusya'nın St. Petersburg kentinde akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor. İstasyonlarda uzun kuyruklar oluşurken bazı pompalar devre dışı kaldı ve dizel satışına litre sınırı getirildi. Çin'in Fujian eyaletinde bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Yangında 28 kişi hayatını kaybetti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın gazilerinden Hacı Ayazgök, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazinin cenazesi askeri törenle toprağa verildi. 4 kişi Ankara'da NATO Güvenlik Zirvesi'ni protesto etmek için AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı önünde slogan atıp kırmızı boya döktü. Uyarılara rağmen eylemlerini sürdüren ve polise mukavemet gösteren şüphelilerden ikisi tutuklandı, ikisi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramada 825 gramdan fazla esrarla 10 kök kenevir ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'de evlerinin balkonunda elektrik akımına kapılan 1,5 yaşındaki Yamaç Ali E. 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Minik Yamaç'ın vefatı ailesini, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. Mersin'de polis kamera kayıtları ve denetimlerde drift atıp akrobatik hareketler yapan 41 sürücüyü tespit etti. Sürücülere 3 milyon 202 bin lira ceza kesildi. Sürücülerin ehliyetleriyle araçlarına 60 gün süreyle el konuldu. Gülnar Bademi coğrafi işaret ve markalaşma eğitimi Gülnar'da gerçekleştirildi. Çukurova Kalkınma Ajansı'nın teknik desteğiyle düzenlenen eğitim programı kapsamında Gülnar Bademi'nin coğrafi işaret tescili ve markalaşma süreci ele alındı. Saha çalışmalarıyla başvuruya temel oluşturacak teknik veriler toplandı. Mersin İdman Yurdu'nun içine düştüğü zor durumdan kurtarılması adına Mersin İdman Yurdumuzu Yaşatacağız platformunu kuran Murat Altındere sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Altındere, iç ve dış borçların azaltılması ve yapılandırılması noktasında önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Fransa ile Fas arasında oynanan mücadeleyle başladı. Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Fransa bugün oynanacak İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler.

0: çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri, 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi

0: bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 230 139 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: Elpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın.

0: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Megaya sloganıyla başlattığı yatırım programlarından birisi olan Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Atma Töreni'ni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleştiriyor. Temel Atma Töreni 11 Temmuz Cumartesi günü saat 18'de Tömük'te bulunan Flamingo 3 sitesi önünde gerçekleşecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi boyunca toplam 8037 olaya müdahalede bulundu. Kent genelinde 35 istasyonda görev yapan ekipler, yangın, trafik kazası, kurtarma ve diğer acil durumlarda 1479 vatandaşın ve 2058 hayvanın kurtarılmasına katkı sağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya yönelik çalışmalarını yaz döneminde de sürdürüyor. Büyükşehir tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Spor Park'ta verilen ücretsiz yüzme kursları çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubuna hitap ediyor. Yüzme kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların kayıt için şahsen ilgili birimlere başvurması gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlar yaz sezonuyla birlikte yoğun ilgi görürken, çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, uygun fiyat, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekiyor. Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlardan 4 tanesi mavi bayraklı. Farklı noktalarda hizmet veren plajlar, Mersinlilere ve kente gelen yerli yabancı misafirlere güzel bir tatil ortamı sunuyor. Her yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Lavanta Hasat Şenliği'nin 8.si 12 Temmuz Pazar günü saat 16'dan Silifke Çaltı Bozkırı'da gerçekleşecek. En güzel mor Mersin'de kokuyor sloganıyla gerçekleşen şenlikte birçok sosyal ve kültürel etkinliğin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası tarafından konser de verilecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0300

0: 0531-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesiyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirtti. Irak-Türkiye ham petrol boru hattıyla ilgili yeni bir anlaşma imzalanacak ve Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek. Irak'ta temaslarda bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 12 ayı kapsayan yeni anlaşmayı son aşamaya getirdiklerini, önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedeflediklerini söyledi. Bolu'da belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı Özcan ve 4 sanığın tutukluluk halinin devamını, 1 sanığınsa adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan yeni düzenlemeyle sürücülerin en çok merak ettiği telefon tutucuları, araç kameraları, multimedya ekranları ve ses sistemlerine ilişkin ceza kriterleri yeniden belirlendi. Görüş alanını engellemeyen cihazların kullanımına izin verilirken cezai işlemler için somut tespit şartı getirildi. Ukrayna'nın petrol tesislerine yönelik son saldırılarının ardından Rusya'nın St. Petersburg kentinde akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor. İstasyonlarda uzun kuyruklar oluşurken bazı pompalar devre dışı kaldı ve dizel satışına litre sınırı getirildi. Çin'in Fujian eyaletinde bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Yangında 28 kişi hayatını kaybetti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın gazilerinden Hacı Ayaz Gök, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazinin cenazesi askeri törenle toprağa verildi. 4 kişi Ankara'da NATO Güvenlik Zirvesi'ni protesto etmek için AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı önünde slogan atıp kırmızı boya döktü. Uyarılara rağmen eylemlerini sürdüren ve polise mukavemet gösteren şüphelilerden ikisi tutuklandı, ikisi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramada 825 gramdan fazla esrarla 10 kök kenevir ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'de evlerinin balkonunda elektrik akımına kapılan 1,5 yaşındaki Yamaç Ali E. 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Minik Yamaç'ın vefatı ailesini, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. Mersin'de polis kamera kayıtları ve denetimlerde drift atıp akrobatik hareketler yapan 41 sürücüyü tespit etti. Sürücülere 3 milyon 202 bin lira ceza kesildi. Sürücülerin ehliyetleriyle araçlarına 60 gün süreyle el konuldu. Gülnar Bademi coğrafi işaret ve markalaşma eğitimi Gülnar'da gerçekleştirildi. Çukurova Kalkınma Ajansı'nın teknik desteğiyle düzenlenen eğitim programı kapsamında Gülnar Bademi'nin coğrafi işaret tescili ve markalaşma süreci ele alındı. Saha çalışmalarıyla başvuruya temel oluşturacak teknik veriler toplandı. Mersin İdman Yurdu'nun içine düştüğü zor durumdan kurtarılması adına Mersin İdman Yurdumuzu Yaşatacağız platformunu kuran Murat Altındere sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Altındere, iç ve dış borçların azaltılması ve yapılandırılması noktasında önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Fransa ile Fas arasında oynanan mücadeleyle başladı. Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Fransa bugün oynanacak İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayi ve F-35 programına ilişkin mesajlar geldi. Mersin'de yatırım hamleleri sürerken Büyükşehir Belediyesi'nden 15 dev proje açıklaması geldi. Toroslar Belediyesi ise dijital dönüşümde yeni bir adım attı. Asayiş'te ise dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Antalya'da market gaspından sonra otomobil ve telefon gaspına karışan şüpheli tutuklandı. Mersin'de trafik denetiminde yüzlerce sürücüye milyonlarca liralık ceza uygulandı. İki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Tüm bu gelişmeleri birazdan sizlere aktaracağız ve başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin savunma ve güvenlik önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, F-35 programına ilişkin yönetilen soruya ise bizi izlemeye devam edin yanıtını verdi.
1: Ankara, iki gün süren NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. İttifakın 32 üyesinin liderlerini bir araya getiren zirvede savunma harcamalarının artırılması, Avrupa Atlantik güvenliği, savunma sanayi işbirlikleri, Ukrayna-Rusya savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ittifakın geleceğine ilişkin başlıklar ele alındı. Liderler oturumları ve ikili temasların ardından zirve sona ererken Cumhurbaşkanı Erdoğan da kapanışta düzenlediği basın toplantısında zirvede alınan kararları değerlendirdi ve Türkiye'nin öncelikleriyle bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin mesajlar verdi.
2: Ülkemizde 22 yıl aradan sonra ikinci, başkentimizde ise ilk defa tertiplediğimiz NATO zirve toplantımızı az önce başarıyla tamamladık. Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz. Öncelikle bir hususu burada ifade etmek isterim. Türkiye olarak Soğuk Savaş sonrası dönemin barış hasılasından Avrupalı dostlarımız kadar istifade edemedik. Birçok kriz ve çatışma bizim çevremizde yaşandı. Terör başta olmak üzere etrafımızdaki tehditlere karşı mücadele ettik. Yalnız bırakıldığımız, haksızlığa uğradığımız dönemler oldu. Dolayısıyla çoğu zaman kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda kaldık. Ama bugün savunma harcamaları, askeri yetenekler ve buna zemin oluşturan savunma sanayimiz bakımından birçok müttefiye kıyasla hayli ilerideyiz. Değerli arkadaşlar, zirvemizde geçtiğimiz yıl Lahey'de verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi üzerinde durduk. Genel Sekreter Sayın Rutte de müttefiklerin sağladığı ilerlemeyi rakamlarla ortaya koydu. İttifaka yönelik çok boyutlu ve tedricen artırılacak katkılarımızı da bu vesileyle somutlaştırdık. NATO Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti. Ülkemizin savunma sanayi alanında son 23 yılda gerçekleştirdiği büyük atılım herkesin malumudur. Türkiye olarak kendi savaş uçağını, kendi tankını, kendi gemilerini üreten, kendi hava savunma sistemlerini geliştiren ender müttefiklerden biriyiz. İnsansız hava araçlarının

Takvimler 10 Temmuz 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünya gündeminde yoğun bir gün yaşandı. O gelişmeleri sizlere aktaracağız ve bültenimize baktığımızda

0: deniz araçlarında, savaş gemilerinde, dünyada üst sıralarda yer alıyoruz. Bir yandan ordumuzu yerli kabiliyetlerle teçhiz ederken, diğer yandan da ihraç ettiğimiz savunma sanayi ürünleriyle müttefiklerimize destek oluyoruz. Diğer yandan müttefikler arasında savunma sanayi ürünlerinin ticaretine yönelik bazı engellemeler her ne kadar azalmış olsa da halen devam ediyor. Bunların amasız ve fakatsız biçimde bir an önce kaldırılması gerekiyor. Bu hususa zirve bildirisinde de özel olarak vurgu yapılmasını sağladık. Şunun altını bir kez daha çizmek durumundayım. NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil, birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
0: Hürmüz Boğazı konusunda da bizler özellikle tabii Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız ve Hürmüz Boğazı'nın da bir savaş gölüne dönüşmesini istemiyoruz. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize. İçeride olmadığım sıralarda değinmişse bilmiyorum ama Gazze konusunu ısrarla ben işledim. Üzerinde durdum ve Gazze'yi bir Orta Doğu felaketi olarak görüyoruz. İnşallah bunu da bir an önce sulhü sükuna kavuşturmamız lazım.
2: Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz programı kapsamında kent genelinde 15 büyük yatırım hayata geçirecek ulaşım, altyapı, spor, kültür ve sosyal yaşam alanlarını kapsayan projelerle Mersin'in yaşam kalitesinin artırılması hedefleniliyor.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Program kapsamında Tarsus'ta temeli atılan Şelale Kültür Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin yanı sıra toplu konut projesi de başlayacak. Mezitli'de Kent Meydanı, Müftü Deresi, Yaşam Vadisi ve Vatan Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağı projeleriyle hem sosyal yaşam alanlarının artırılması hem de ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Gençler ve çocuklara yönelik yatırımlarda yaz döneminde hız kazanacak. Tarsus'ta Altaylılar Yerleşkesi bünyesinde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk kampüsü inşa edilirken Tarsus Spor Park'la Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu hizmete açılacak. Mut ve Aydıncık'ta da yeni okuma salonları vatandaşların kullanımına sunulacak. Tömük Arpaç Bahşiş kanalizasyon hattı, atık su arıtma tesisi ve derin deniz deşarjının temeli atılırken Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi, Silifke Gökler Deresi Grup İçme Suyu Hattı ve Mut Kanalizasyon Hattı projeleri tamamlanarak hizmete alınacak.
2: Toroslar Belediyesi Akıllı Döküman Arşiv Yönetim Sistemi ile 4.515.000 üzerinde belgeyi dijital ortama aktardı. Projeyle kurumsal hafıza güvence altına alınırken 23.600 kilogram evrak da geri dönüşüme kazandırılacak, 132.750 lira gelir elde edildi.
1: Toroslar Belediyesi Dijital Belediyecilik Çalışmaları kapsamında akıllı doküman arşiv yönetim sistemi ve arşiv belgelerinin sayısallaştırılması projesini hayata geçirdi. Projeyle belediyenin yıllara dayanan kurumsal hafızası dijital ortama taşınıyor. Eylül 2024'te başlatılan çalışma kapsamında belediye arşivlerinde bulunan proje, plan, yazışma ve resmi belgeler tek tek taranarak elektronik ortama aktarıldı. Bugüne kadar 4.515.403 sayfa evrak dijitalleştirilirken belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu belgelere saniyeler içinde erişilebilecek bir sistem oluşturuldu.

0: oluşturuldu. Yeni sistemle belgelerin kaybolma, yıpranma, yangın ve sel gibi risklere karşı korunması hedeflenirken düzenli yedekleme sayesinde kurumsal hafıza güvence altına alındı. Dijitalleşme çalışmaları kapsamında 2025 yılında saklama süresi dolan 23.600 kilogram evrak, gerekli onayların ardından güvenli şekilde imha edilerek geri dönüşüme kazandırıldı. Bu süreçten 132.750 lira gelir elde edilirken çevrenin korunmasına da katkı sağlandı. Belediye dijital dönüşüm çalışmalarıyla hizmet süreçlerini daha hızlı, güvenli ve verimli hale getirmeyi hedefliyor.
1: Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 yaşındaki bir şüpheli marketten kasadaki paraları gasp ettikten sonra içinde 10 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğu çalışır durumdaki otomobili çaldı. Kaçarken de iki araca çarpan şüpheli aracı bırakıp yaya olarak kaçtığı sırada bir kişinin cep telefonunu da gasp etti. Jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Antalya'nın Alanya ilçesinde bir marketten kasadaki paraları alıp kaçan 18 yaşındaki şüpheli, içinde 10 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğu çalışır vaziyetteki otomobili de kaçırdı. Kaçış sırasında iki araca çarpan şüpheli otomobili bırakıp yaya kaçarken bir kişinin cep telefonunu da gasp etti. Olay Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli bir market işletmesine girerek kasada bulunan paraları zorla aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Araştırmalarda şüphelinin marketten kaçtıktan sonra çalışır vaziyette bulunan ve içerisinde 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yer aldığı otomobili alarak uzaklaştığı belirlendi. Şüphelinin kullandığı araçla cadde üzerinde seyir halindeki iki otomobile çarptığı, ardından aracı bırakarak yaya kaçmaya devam ettiği, kaçışı sırasında yol üzerinde yürüyen TC isimli vatandaşa ait cep telefonunu da gasp ettiği belirlenen şüpheli kısa süre sonra bölgede görevini sürdüren jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanmamak için güvenlik güçlerine direnen şüphelinin müdahalesi sırasında görevli personellerden birinin parmağının kırıldığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Alanya Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheli TEK tutuklanarak Alanya L tipi cezaevine gönderildi.
1: Mersin'in Mut ilçesinde sepse yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 26 yaşındaki Emre Bozdoğan hayatını kaybetti. Alahan mevkiinde meydana gelen kazada araçta sıkışan genç sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Bu hafta nişan yapmaya hazırlandığı öğrenilen Bozdoğan'ın ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken kazayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.
0: Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazası genç bir sürücünün hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Sebze yüklü kamyonuyla Mut istikametine ilerleyen 26 yaşındaki Emre Bozdoğan, Alahan mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen kamyonun altında sıkışan genç sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adana'nın Abdioğlu mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Emre Bozdoğan'ın bu hafta nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Bozdoğan'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğarken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Mersin'de son bir ayda drift atan ve motosikletlerle akrobatik hareketler yapan 41 sürücüye toplamda 3 milyon 202 bin lira para cezası kesildi.

0: Mersin'de trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerde 41 sürücüye 3 milyon 202 bin lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri son bir ayda gerçekleştirdikleri uygulamalar ve kamera incelemelerinde drift atan ve motosikletlerle akrobatik hareketler yapan sürücüleri tek tek tespit etti. Denetimlerde 14 sürücüye drift, 27 sürücüye ise akrobatik hareket yapmaktan işlem uygulandı. Toplam 3 milyon 202 bin lira idari para cezası kesilen sürücülerin ehliyetleriyle araçlarına da 60 gün süreyle el konuldu. Mersin Emniyeti trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
1: Mersin'de son bir ayda abartı egzoz kullanan 135 sürücüye toplamda 2 milyon 160 bin lira idari para cezası kesildi. Ve denetimler kapsamında 135 araçta 30 gün süreyle trafikten men edildi.
2: Gaz verelim.
0: Mersin'de son bir ayda abartı egzoz kullanan taşıtlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 135 sürücüye 2 milyon 160 bin lira idari para cezası uygulandı. Araçlar 30 gün süreyle trafikten men edildi.
2: Takılı değil, aynı zamanda ön kaldırırken seyir halinde alındı. Egzozun oynama mevcut. Gaz verelim. Araçta egzoz sistemi mevcut. Gaz verelim.
0: İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri il genelinde abartı egzoz kullanan araçlara yönelik uygulama ve denetimler gerçekleştirdi. Son bir ayda yapılan denetimlerde aracında abartı egzoz bulunduğu tespit edilen 135 sürücüye toplam 2 milyon 160 bin lira idari para cezası uygulandı.
2: Gaz verelim.
3: Tam gaz, tam gaz. Ver. Gaz.
0: Denetimlerde 135 araçsa 30 gün süreyle trafikten men edildi.
2: Araçta kumandalı egzoz mevcut. Şu anda kapatıyorum. Şu an kapalı. Tamam.
1: Karaman'da kontrolden çıkan motosikletin kaldırıma ve park halindeki araca çarpması sonucu 20 yaşındaki sürücüyle 24 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti.
0: Karaman'da meydana gelen motosiklet kazasında iki genç yaşamını yitirdi. Kaza Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarı'nda meydana geldi. (Gülüyor) 20 yaşındaki Zeki Ünlü yönetimindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından yol kenarında park halindeki araca çarptı. Kazada sürücü Zeki Ünlü ile motosiklette yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Aziz Talha Altun olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken gençlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Antalya'nın Alanya ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğunun Haşema ile site havuzuna girmesine izin vermediği iddiasıyla gözaltına alınan Rus uyruklu site yöneticisi tutuklandı.
0: Antalya'nın Alanya ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğunun site havuzuna haşemayla girmesinin engellendiği iddiasıyla gözaltına alınan Rus uyruklu site yöneticisi tutuklandı. Olay Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Kız çocuğunun babası Fatih Kılıçkaya olaya dair şu bilgileri verdi.
4: Bu olayın gerçekleştiği gün konuşulan kızın babasıyım. Anladığım kadarıyla kadın kızıma geliyor ve diyor ki direkt onunla konuşuyor. Sıkıntı burada esasında. Bir velin var mı diye sormuyor. Diyor ki ona sen diyor bu şekilde havuza giremezsin diyor. O da diyor ki ona benim havuza girmememdeki sebep nedir diye sorduğunda senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz. Ayrıca biz kural aldık yönetim kurulu toplantısında. Havuza giremezsin diyor. Benim kızım da diyor ki sizin giydiğiniz mayo ve bikinilerden benim giydiğim kıyafetlerin hiçbir farkı, haşamanın hiçbir farkı yok. Kumaş olarak aynı kumaş, sadece stili farklı diyor. Ama kadın bunu kabul etmiyor. Hayır, bunu kabul etmiyoruz. Biz burada birkaç tane sitenin hatta yönetimini yapıyoruz ve hiçbirinde, yani kızla sanki böyle bir yetişkin gibi konuşarak, hiçbirinde bu şekilde aşamayla girilmesine müsaade edilmiyor. Ben de müsaade etmiyorum. Bugünlük gelmişsin, girebilirsin ama bundan sonra gelme diyerek kızıma ithamda bulunuyor. Sonrasında biz olayı öğrendikten sonra konuyu sosyal medyaya infial oluşuyor. Çünkü yani kabul edilebilir bir şey değil. Ve biz de tabii bununla alakalı jandarmaya gittik. Şikayetlerimizi bulunduk. Dün akşam bayanın kendisini de sorgu için aldılar. Biz de ifademizi verdik, şikayetçi olduk kendisinden. Bildiğimiz kadarıyla bugün de tekrardan tutuklanmak üzere savcılığa sevk edilmiş. Yani biz gereğinin yapılmasını istiyoruz. Çünkü burada mesele sadece ufak bir kızın gururunun kırılması değil. Hem dini duygu, yani dini hassasiyetlerimize yapılan bir saldırı. İkincisi de yani bir velisini çağırması gerekirken bir kız çocuğuyla konuşmaması gereken bir şekilde konuştuğu için durum bu şekilde şey yaptık.
0: İfadesi alındıktan sonra ilk aşamada serbest bırakılan şüpheli savcılığın talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Alanya Adliyesi'ne sevk edilen Ludmina İ. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Kilis'te bir markette yapılan zabıta denetiminde son kullanma tarihi 2016 yılına kadar uzanan yüzlerce ürün ele geçirildi. Bazı gıdalarda ise böcek ve kurtlanma da tespit edilirken tarihi geçmiş ürünlerin tamamına el konularak imha edildi.
0: Kilis'te bir markette yapılan zabıta denetiminde son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün ele geçirildi.
5: Bu tarihi geçmiş ürün var. Yani 2021 yılından kalan tarihi ürün birden sonra tekrar buraya aktarım yapılıp raflar tekrar düzülüyor.
6: Halkın sağlığını bozan ne varsa hepsini toplayacağız ve ceza işlem uygulanacaktır.
0: Denetimlerde son kullanma tarihi 2016 yılına kadar uzanan ürünlerin raflarda satışa sunulduğu belirlendi.
5: Bu şekilde her taraf rezil. Ve buraya işte ciddi oranda toz içinde görüyor musunuz? Böceklenmeler ve kurtlanmalar var. Daha yakından görürseniz zaten. Bu ürünler bence başka yere de takviye ediliyor. Çünkü biz buraya sıklıkla denetim yapıyoruz. Bize bazı vatandaşlar diyor ki peki madem bu kadar tarih geçmiş ürünler varsa neden denetim yapmıyorsunuz? Biz buraya kayıtlarda var. Sık sık denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ama buradaki dükkan sahibi buraya devamlı tarih geçmiş ve çok eski tarih geçmiş ürünleri tekrar raflara düzüyor.
6: Yaptığımız kontrol ve denetlemede buradaki gördüğünüz bütün malzemelerin tarihi geçtiği tarafımıza tespit edilmiş, ceza işlemi uygulanacaktır.
0: Ekipler bazı gıda ürünlerinde böcek ve kurtlanma tespit ederken tarihi geçmiş tüm ürünlere el koydu.
7: Şampuanların bile tarihi geçmiş şu an görüyorsunuz. 2021.
8: Yangında mahsur kalan anne bebeğini dumandan korumak için pencereden sarkıttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde müzayededen alınan varil açılmaya çalışılırken patladı.

0: tane kedi bir fareyi bir şey yapamayın.
1: Mersin'in Erdem ilçesinde yaklaşık 2000 yıllık Roma yolu yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Kız Kalesi ile Ayaş arasındaki antik güzergah yapılan çalışmalarla görünür hale gelirken bölge Roma döneminden kalma tarihi ve küresel mirasıyla da dikkat çekiyor.
2: Yaklaşık 2000 yıllık geçmişe sahip Roma yolu Mersin'in Erdemli ilçesinde yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Antalya'dan başlayıp Antakya üzerinden Suriye'ye uzanan antik güzergahın Kız Kalesi ile Ayaş arasındaki bölümü yapılan çalışmalarla temizlenerek görünür hale getirildi.
3: Üzerinde bulunduğumuz alan, hemen yan tarafımızda bir antik kapı var, tetrapilon. Oradan batıya doğru, Korikos'a doğru devam eden bir kutsal alan var. 3 tane kilisemiz var ve bu kutsal alan dediğimiz hat boyunca devam ediyor. Ve burada bir kutsallık söz konusu elbette ki. Bu tetrapilondan çıktıktan sonra da Eleüze Sebaste kentine kadar uzanan Roma döneminin antik ana yolu üzerine yürümeye başlıyoruz. Ve Paşa Türbesi'ne gelmeden hemen bugünkü asfaltın orada toprak altında, sonra Eleüze Sebaste kentinde tekrar ortaya çıkar. Yaklaşık 2000 yıl öncesine tarihlendirilen bir yol ve imparatorluğun kalbinden Doğu eyaletlerine giden ana yollardan bir tanesi. Antalya'dan başlar ve bütün sahil hattı boyunca Antakya ve oradan da Suriye'ye uzanan ana yolumuz burası. Via Sebaste dediğimiz ana yolumuzun üzerindeyiz şu anda. Bizim tespitini yaptığımız, belgelemesini yaptığımız ve restorasyon projesinde hazırlamaya çalıştığımız bölüm ise Korikos kenti ile Eleüze Sebaste kentini birbirine bağlayan ve bugüne sağlam ulaşmış olan, kısmen sağlam ulaşmış olan ana yol kalıntısı. Temizliğini yaptık, belgelemesini yaptık. Şimdilik geçici olarak çok kalabalık gruplar halinde olmasa da ziyaret edilebilir, üzerinde yürünebilir ama projesi tamamlanıp restorasyonu gerçekleştirildikten sonra bu Kilikya Maratonu'nun da önemli bir şeyini, güzergahını burası oluşturacaktır. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda bir yolumuz bugüne sağlam ulaşmış durumda.
2: Roma döneminde kutsal kabul edilen bu hatta bulunan 3 kilise nedeniyle bölge önemli bir tarihi ve kültürel alan olarak öne çıkıyor.
4: Burada tek yeni başlayan ticaret odası ve yerel idare, belediyenin desteğiyle açılan Roma yolunu ziyaret ettik. Gezdiğimiz, gördüğümüz kadarıyla da güzel bir yürüyüş güzergahı. Bir tarafı da denizi görüyoruz, bir tarafı dağ yeşilliği görüyoruz. İnşallah buradaki bütün paydaşlar el birliğiyle burada güzel projeler başlayıp o projeleri sonuçlandırıp Mersin, Erdemli ve Türk Tüzbü'ne kazandırılacak.

0: olacaktır.
1: Çalışmalar Korikos Kalesi Kazı ve Yüzey Araştırması Ekibi Başkanlığı koordinasyonunda Erdemli Kaymakamlığı, Erdemli Belediyesi ve Erdemli Ticaret Odası'nın desteğiyle yürütüldü.
2: Erdemli Belediyesi hem kaymakamlığımız hem ticaret odamızla birlikte tarihi 2000 yıllık tarihi Roma yolunun temizlemesini yaptık. Önümüzdeki günlerde de inşallah yine bu paydaşlarla birlikte daha turizmi açabilmek için çalışmalarımız devam edecek. Yeni projelerimiz var burayla alakalı. Tabii Mersin, Erdemli turizmin başkenti olan ilçelerden bir tanesi.
3: Şampiyonlar şehri diyorum Erdemli'ye, bir tanesi turizm. Erdemli'de bizim tespit ettiğimiz 200'ün üzerinde öğren yeri bulunmakta. Bunları başlıca sayacak olursak, şu an içinde bulunduğumuz şey Kız Kalesi, Sebastia ve Akkale'yi, Kanlı Divanı, bunları çok önemsiyoruz. Zaten aşağı yukarı 15-20 yıldır da biz Akkale'de bir çalışmamız var ticaret odası olarak. Sebastia'da geçen sene yine bir temizlik çalışmamız oldu. Geçen yıl yine Kız Kalesi'nde, dış kale dediğimiz, yani kara kale dediğimiz kalemizde de bir temizlik çalışmalarımız oldu. Turizm hizmetine soktuk. Burada yerel vatandaşlarımıza, turizmcilere, yerel yönetimlerimize, bizlere, sizlere, hepimize düşen bir görev var. Bu yapılan işlerin kıymetinin bilinmesi, korunması ve kullanılması daha önemli.
4: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
5: Bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
6: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

Gece girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım. Perişan eyledi dost görünen yalancı sırdaşım. Bıraktı beni açsın diye bir kurtum köşede.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestelleniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan

0: 0532 787 1652 0532 787 1652
1: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55 Sun FM.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Megaya sloganıyla başlattığı yatırım programlarından birisi olan Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Atma Töreni'ni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleştiriyor. Temel Atma Töreni 11 Temmuz Cumartesi günü saat 18'de Tömük'te bulunan Flamingo 3 sitesi önünde gerçekleşecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi boyunca toplam 8037 olaya müdahalede bulundu. Kent genelinde 35 istasyonda görev yapan ekipler, yangın, trafik kazası, kurtarma ve diğer acil durumlarda 1479 vatandaşın ve 2058 hayvanın kurtarılmasına katkı sağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya yönelik çalışmalarını yaz döneminde de sürdürüyor. Büyükşehir tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Spor Park'ta verilen ücretsiz yüzme kursları çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubuna hitap ediyor. Yüzme kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların kayıt için şahsen ilgili birimlere başvurması gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlar yaz sezonuyla birlikte yoğun ilgi görürken, çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, uygun fiyat, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekiyor. Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlardan 4 tanesi mavi bayraklı. Farklı noktalarda hizmet veren plajlar, Mersinlilere ve kente gelen yerli yabancı misafirlere güzel bir tatil ortamı sunuyor. Her yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Lavanta Hasat Şenliği'nin 8.si 12 Temmuz Pazar günü saat 16'da Silifke Çaltı Bozkırı'da gerçekleşecek. En güzel mor Mersin'de kokuyor sloganıyla gerçekleşen şenlikte birçok sosyal ve kültürel etkinliğin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası tarafından konser de verilecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Geçiremedim ki hala içimdeki kışı. Bir ses var, yürü diyor kaçıp. Düşündükçe daha kötü sıkışıyor baş. Beni büyütüyor acın ama büyümüyor yaş. Yüzüme

0: bakışların herkesi yine bir can bıraktım.
1: Bir yok oluş üzeri sigaranın molasıyım. Bir savaşın yarasıyım, izi geçmiyor. Bu yokuş inini düşürüyor, ben olasıyım. Olacağını düşündüğün her vedanın sonrasıyım.
0: Yüzümü gülen

0: Geçemedim anan.
1: Ne cesetler gördüm de ölü bir serçenin yanından geçemedim. Ne düğümler örmüşüm kendime, kader bile şaşkın. Hayat sen bile çözemedin.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. İstanbul İl Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti Gürsel Tekin'in göreve devam etmesini kararlaştırdı. Duruşma 16 Ekim tarihine ertelendi. 2026 LGS sonuçları açıklandı. Toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezi sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Türkiye, Ukrayna'nın savunması için kurulması planlanan Küresel Savunma Bankası'na katılmama kararı aldı. Bazı NATO müttefiki ülkelerle Ukrayna'nın askeri finansman sağlamak amacıyla küresel ölçekte yeni bir savunma bankası kurma girişimi başlattığı iddia edilmişti. Girişime Türkiye'nin de ortak olacağı yönündeki iddiaların ardından Ankara'nın söz konusu projede yer almayacağı öğrenildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Karahan, enflasyon beklentilerinde bozulmanın sınırlı olduğunu belirtirken, ekonomik aktivitede yavaşlama görüldüğünü kaydetti. İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve hatlarında arama kararı bulunan suçlulara yönelik yürütülen operasyonların sonuçlarını paylaştı. Kırmızı bültenle aranan 12 farklı ülkeden 29 ve ulusal seviyede aranan 25 firari Türkiye'ye iade edildi. HSK tarafından 2019 yılında meslekten ihraç edilen bir hakim meslektaşının kurum kimliğini çalıp adliyede dosya sorgulaması yaparken yakalandı. 55 yaşında olduğu öğrenilen şüpheli nüfus ticareti suçundan tutuklandı. Kapalı çarşı soruşturması tamamlandı. Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması suçunun önlenmesine yönelik soruşturmada 36'sı firari, 134'ü tutuklu toplam 504 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında 15'er yıldan 34'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi içindeki bir sualtı volkanik kraterinde şu ana kadar dünya genelinde tespit edilen en yüksek yoğunlukta altın rezervi bulundu. Altının pirit mineralinin kimyasal yapısına bireysel atomlar halinde entegre olduğu ya da nano parçacıklar şeklinde hapsolduğu saptandı. Erdemli Belediyesi ilçe genelindeki altyapı ve yol çalışmalarına ivme kazandıracak bir yatırıma imza attı. Erdemli Belediyesi bu kapsamda araç filosuna kazandırdığı 10 yeni damperli kamyonu düzenlenen törenle hizmete aldı. Roma yolu gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 2000 yıllık geçmişe sahip Roma döneminin antik yolunun belirli bir bölümüyle çevresindeki 3 kilise yapılan çalışmayla gün yüzüne çıkarıldı. Çalışmalar Erdemli Kaymakamlığı, Erdemli Belediyesi ve Erdemli Ticaret Odası'nın desteğiyle yürütüldü. Mersin genelinde abartı egzoz kullanan araçlara yönelik uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 135 sürücüye 2 milyon 160 bin lira idari para cezası uygulandı. Araçlar 30 gün süreyle

0: trafikten men edildi. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı İspanya ve Belçika arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. Maç bugün saat 22'de başlayacak.
1: Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Günden beri indiremedim duvardan resimlerimi. Gel artık, gel de bitsin bu azap dolu bekleyiş. Öldüm, öldüm, dirildim. Yemedim, içmedim. Yaşamadım sanki.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533

0: 0574 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Megaya sloganıyla başlattığı yatırım programlarından birisi olan Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Atma Töreni'ni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleştiriyor. Temel Atma Töreni 11 Temmuz Cumartesi günü saat 18'de Tömük'te bulunan Flamingo 3 sitesi önünde gerçekleşecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi boyunca toplam 8037 olaya müdahalede bulundu. Kent genelinde 35 istasyonda görev yapan ekipler, yangın, trafik kazası, kurtarma ve diğer acil durumlarda 1479 vatandaşın ve 2058 hayvanın kurtarılmasına katkı sağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya yönelik çalışmalarını yaz döneminde de sürdürüyor. Büyükşehir tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Spor Park'ta verilen ücretsiz yüzme kursları çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubuna hitap ediyor. Yüzme kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların kayıt için şahsen ilgili birimlere başvurması gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlar yaz sezonuyla birlikte yoğun ilgi görürken, çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, uygun fiyat, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekiyor. Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlardan 4 tanesi mavi bayraklı. Farklı noktalarda hizmet veren plajlar, Mersinlilere ve kente gelen yerli yabancı misafirlere güzel bir tatil ortamı sunuyor. Her yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Lavanta Hasat Şenliği'nin 8.si 12 Temmuz Pazar günü saat 16'dan Silifke Çaltı Bozkırı'da gerçekleşecek. En güzel mor Mersin'de kokuyor sloganıyla gerçekleşen şenlikte birçok sosyal ve kültürel etkinliğin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası tarafından konser de verilecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve

0: için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. İstanbul İl Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti Gürsel Tekin'in göreve devam etmesini kararlaştırdı. Duruşma 16 Ekim tarihine ertelendi. 2026 LGS sonuçları açıklandı. Toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezi sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Türkiye, Ukrayna'nın savunması için kurulması planlanan Küresel Savunma Bankası'na katılmama kararı aldı. Bazı NATO müttefiki ülkelerle Ukrayna'nın askeri finansman sağlamak amacıyla küresel ölçekte yeni bir savunma bankası kurma girişimi başlattığı iddia edilmişti. Girişime Türkiye'nin de ortak olacağı yönündeki iddiaların ardından Ankara'nın söz konusu projede yer almayacağı öğrenildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Karahan, enflasyon beklentilerinde bozulmanın sınırlı olduğunu belirtirken, ekonomik aktivitede yavaşlama görüldüğünü kaydetti. İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve hatlarında arama kararı bulunan suçlulara yönelik yürütülen operasyonların sonuçlarını paylaştı. Kırmızı bültenle aranan 12 farklı ülkeden 29 ve ulusal seviyede aranan 25 firari Türkiye'ye iade edildi. HSK tarafından 2019 yılında meslekten ihraç edilen bir hakim meslektaşının kurum kimliğini çalıp adliyede dosya sorgulaması yaparken yakalandı. 55 yaşında olduğu öğrenilen şüpheli nüfuz ticareti suçundan tutuklandı. Kapalı çarşı soruşturması tamamlandı. Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması suçunun önlenmesine yönelik soruşturmada 36'sı firari, 134'ü tutuklu toplam 504 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında 15'er yıldan 34'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi içindeki bir sualtı volkanik kraterinde şu ana kadar dünya genelinde tespit edilen en yüksek yoğunlukta altın rezervi bulundu. Altının pirit mineralinin kimyasal yapısına bireysel atomlar halinde entegre olduğu ya da nano parçacıklar şeklinde hapsolduğu saptandı. Erdemli Belediyesi ilçe genelindeki altyapı ve yol çalışmalarına ivme kazandıracak bir yatırıma imza attı. Erdemli Belediyesi bu kapsamda araç filosuna kazandırdığı 10 yeni damperli kamyonu düzenlenen törenle hizmete aldı. Roma yolu gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 2000 yıllık geçmişe sahip Roma döneminin antik yolunun belirli bir bölümüyle çevresindeki 3 kilise yapılan çalışmayla gün yüzüne çıkarıldı. Çalışmalar Erdemli Kaymakamlığı, Erdemli Belediyesi ve Erdemli Ticaret Odası'nın desteğiyle yürütüldü. Mersin genelinde abartı egzoz kullanan araçlara yönelik uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 135 sürücüye 2 milyon 160 bin lira idari para cezası uygulandı. Araçlar 30 gün süreyle trafikten men edildi. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı İspanya ve Belçika arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. Maç bugün saat 22'de başlayacak. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357.

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: sahipliği yaptı NATO zirvesine. NATO zirvesi 7 Temmuz'da başladı ve 8 Temmuz'da liderlerin toplantısıyla, ana toplantıyla sona erdi. 32 ülkenin devlet başkanları, hükümet başkanları eşleriyle birlikte ve beraberlerinde kurmaylarıyla, gazetecileriyle birlikte geldi. En kalabalık ekip Amerika Birleşik Devletleri'nindi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 1400'den fazla kişiyle Türkiye'ye geldi. Tabii ana toplantıda, liderler toplantısında kararlar alındı. Bu kararlar gündemde, dünya gündeminde yer aldı. Ama onun öncesinde de bu organizasyonun kusursuz bir şekilde yapılmış olması, Ankara'da yurt dışından gelen herkesin konaklamasında herhangi bir kusurun olmaması, misafirlere yapılan ikramlar, bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan ikramlar, yemekler hala paylaşılıyor. Gelenler sosyal medya hesaplarında yapmış oldukları paylaşımlarda yemeklere özellikle, açık büfe ikramlara özellikle iltifatlar yağdırıyorlar. Hem başbakanlar hem de yüksek bürokratlar ve gazeteciler. Tabii otellerdeki konfor hala bahsediliyor ve toplantıların yapıldığı yerde gezen kediler, sokak kedilerinin girmiş olması, ayrıca külliyede beslenen kedilerin güzelliği ve bununla birlikte tabii Ankara'ya gelmeden önce bazı devlet insanları, yüksek bürokratlar, hatta Macaristan Başbakanı İstanbul gezisi yaptı. İstanbul'da edindiği deneyimler sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor ve özellikle de külliyeye liderlerin gittikleri sırada mehter marşlarıyla karşılanmaları ve Yunanistan Başbakanı'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderken Ceddin Deden Teslim Baban mehter marşıyla karşılanması dikkat çekti. Hatta Yunanistan'daki gazeteler bile eleştirdiler Miçotakis'i ve Yunanistan Başbakanı ertesi gün toplantıya giderken, zirvenin yapılacağı mekana giderken Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmindeki yürüyüşünü andıran bir tarzda kabadayı bir şekilde yürümeye çalıştı. Yunan basını, televizyonları, programcılar bunu da ciddi bir şekilde eleştirdiler. Hatta bazı Yunan gazeteleri Türkiye'ye övgüler de, bu organizasyonun düzgün ve mükemmel olması açısından övgüler de yağdırdılar. Türkiye konuşuluyor, NATO zirvesi konuşuluyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesine katılan liderlere, yüksek bürokratlardan bazılarına isimlerinin yazılı olduğu tabanca, silah hediye etmesi de gündemde, dünya gündeminde. Tabii bazı devlet başkanları bu silahları, hükümet başkanları bu silahları yasaları nedeniyle ülkelerine götüremediler. Ankara'daki büyükelçiliklerine teslim ettiler. Bazı devlet başkanları, hükümet başkanları ülkelerine götürdü ama müzeye verdiler. Çok az devlet başkanı şahsi koleksiyonlarına bu silahları alacaklarını, koyduklarını aktardı ve o silahın teknik özellikleri de Türk silah sanayinin gelmiş olduğu nokta açısından yine dikkat çekiyor sosyal medya paylaşımlarında, bazı haber mecralarında. NATO zirvesi sona ererken Sayın Cumhurbaşkanı da bir değerlendirme konuşması yaptı. Değerlendirme konuşmasında değindiği noktalar dikkat çekiciydi. Gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı.
1: Ankara, iki gün süren NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. İttifakın 32 üyesinin liderlerini bir araya getiren zirvede savunma harcamalarının artırılması, Avrupa-Atlantik güvenliği, savunma sanayi işbirlikleri, Ukrayna-Rusya savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ittifakın geleceğine ilişkin başlıklar ele alındı. Liderler oturumları ve ikili temasların ardından zirve sona ererken Cumhurbaşkanı Erdoğan da kapanışta düzenlediği basın toplantısında zirvede alınan kararları değerlendirdi ve

0: Türkiye'nin öncelikleriyle bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin mesajlar verdi.
1: Ülkemizde 22 yıl aradan sonra ikinci, başkentimizde ise ilk defa tertiplediğimiz NATO zirve toplantımızı az önce başarıyla tamamladık. Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz. Öncelikle bir hususu burada ifade etmek isterim. Türkiye olarak Soğuk Savaş sonrası dönemin barış hasılasından Avrupalı dostlarımız kadar istifade edemedik. Birçok kriz ve çatışma bizim çevremizde yaşandı. Terör başta olmak üzere etrafımızdaki tehditlere karşı mücadele ettik. Yalnız bırakıldığımız, haksızlığa uğradığımız dönemler oldu. Dolayısıyla çoğu zaman kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda kaldık. Ama bugün savunma harcamaları, askeri yetenekler ve buna zemin oluşturan savunma sanayimiz bakımından birçok müttefiye kıyasla hayli ilerideyiz. Değerli arkadaşlar, zirvemizde geçtiğimiz yıl Lahey'de verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi üzerinde durduk. Genel Sekreter Sayın Rutte de müttefiklerin sağladığı ilerlemeyi rakamlarla ortaya koydu. İttifaka yönelik çok boyutlu ve tedricen artırılacak katkılarımızı da bu vesileyle somutlaştırdık. NATO Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti. Ülkemizin savunma sanayi alanında son 23 yılda gerçekleştirdiği büyük atılım herkesin malumudur. Türkiye olarak kendi savaş uçağını, kendi tankını, kendi gemilerini üreten, kendi hava savunma sistemlerini geliştiren ender müttefiklerden biriyiz. İnsansız hava araçlarında, deniz araçlarında, savaş gemilerinde dünyada üst sıralarda yer alıyoruz. Bir yandan ordumuzu yerli kabiliyetlerle teçhiz ederken, diğer yandan da ihraç ettiğimiz savunma sanayi ürünleriyle müttefiklerimize destek oluyoruz. Diğer yandan müttefikler arasında savunma sanayi ürünlerinin ticaretine yönelik bazı engellemeler her ne kadar azalmış olsa da halen devam ediyor. Bunların amasız ve fakatsız biçimde bir an önce kaldırılması gerekiyor. Bu hususa zirve bildirisinde de özel olarak vurgu yapılmasını sağladık. Şunun altını bir kez daha çizmek durumundayım. NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil, birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
1: Hürmüz Boğazı konusunda da bizler özellikle tabii Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız ve Hürmüz Boğazı'nın da bir savaş gölüne dönüşmesini istemiyoruz. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize. İçeride olmadığım sıralarda değinmişse bilmiyorum ama Gazze konusunu ısrarla ben işledim.

0: Yerinde durdum ve Gazze'yi bir Orta Doğu felaketi olarak görüyoruz. İnşallah bunu da bir an önce sulhü sükuna kavuşturmamız lazım.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında önemli yatırımları devreye alacak, bir dizi açılışlar gerçekleştirecek.
2: Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Program kapsamında Tarsus'ta temeli atılan Şelale Kültür Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin yanı sıra toplu konut projesi de başlayacak. Mezitli'de Kent Meydanı, Müftü Deresi, Yaşam Vadisi ve Vatan Kuyuluk bütünleşik katlı kavşağı projeleriyle hem sosyal yaşam alanlarının artırılması hem de ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Gençler ve çocuklara yönelik yatırımlar da yaz döneminde hız kazanacak. Tarsus'ta Altaylılar Yerleşkesi bünyesinde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk kampüsü inşa edilirken Tarsus Spor Park'la Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu hizmete açılacak. Mut ve Aydıncık'ta da yeni okuma salonları vatandaşların kullanımına sunulacak. Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı'nın temeli atılırken Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi, Silifke Gökler Deresi Grup İçme Suyu Hattı ve Mut Kanalizasyon Hattı projeleri tamamlanarak hizmete alınacak.
1: "18 yaşında bir kişi gasp yaptı, bir markete girdi, zorla paraları gasp etti, kasadaki paraları aldı, kaçtı. Kaçarken anahtarı üzerinde bırakılan ve içinde de bir çocuğun olduğu otomobili de gasp etti. Otomobille kaçarken birkaç araca çarptı, aracı bıraktı. Yaya kaçarken de bir kişinin cep telefonunu gasp etti ama polis yakaladı."
2: Antalya'nın Alanya ilçesinde bir marketten kasadaki paraları alıp kaçan 18 yaşındaki şüpheli, içinde 10 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğu çalışır vaziyetteki otomobili de kaçırdı. Kaçış sırasında iki araca çarpan şüpheli otomobili bırakıp yaya kaçarken bir kişinin cep telefonunu da gasp etti. Olay Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli bir market işletmesine girerek kasada bulunan paraları zorla aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Araştırmalarda şüphelinin marketten kaçtıktan sonra çalışır vaziyette bulunan ve içerisinde 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yer aldığı otomobili alarak uzaklaştığı belirlendi. Şüphelinin kullandığı araçla cadde üzerinde seyir halindeki iki otomobile çarptığı, ardından aracı bırakarak yaya kaçmaya devam ettiği, kaçışı sırasında yol üzerinde yürüyen TC isimli vatandaşa ait cep telefonunu da gasp ettiği belirlenen şüpheli kısa süre sonra bölgede görevini sürdüren jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanmamak için güvenlik güçlerine direnen şüphelinin müdahalesi sırasında görevli personellerden birinin parmağının kırıldığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Alanya Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheli TEK tutuklanarak Alanya L tipi cezaevine gönderildi.
1: Sınavlarda yapay zekayı kullanarak sahtecilik yapan, sahte belge hazırlayan kişilere yönelik olarak 6 ilde baskınlar yapıldı.
2: Motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarında yapay zeka kullanılarak kimlikte sahtecilik yapıldığı iddiasıyla Kayseri merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada şüphelilerin maddi menfaat karşılığında sürücü belgesi almak isteyen kursiyer

0: Yerlerin fotoğraflarını yapay zeka uygulamalarıyla değiştirerek kimlik kartlarında kullandıkları belirlendi. Bu yöntemle e-sınav ve direksiyon sınavlarına giren kişilerin usulsüz şekilde sürücü belgesi almaya hak kazandıkları tespit edildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i ölçme seçme ve yerleştirme merkezi hizmetleri hakkında kanuna muhalefetle resmi belgede sahtecilik suçlarından tutuklanırken 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Mersin'de otomobilleriyle drift atan ve motosikletleriyle akrobatik hareketler yaparak sürüş güvenliğini tehlikeye atan sürücüler MOBESE kameralarından belirlendi ve ceza yazıldı.
0: Mersin'de trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerde 41 sürücüye 3 milyon 202 bin lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri son bir ayda gerçekleştirdikleri uygulamalar ve kamera incelemelerinde drift atan ve motosikletlerle akrobatik hareketler yapan sürücüleri tek tek tespit etti. Denetimlerde 14 sürücüye drift, 27 sürücüye ise akrobatik hareket yapmaktan işlem uygulandı. Toplam 3 milyon 202 bin lira idari para cezası kesilen sürücülerin ehliyetleriyle araçlarına da 60 gün süreyle el konuldu. Mersin Emniyeti trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
1: Mersin'de aynı zamanda abartılı egzoz kullanan motosiklet ve araç sürücüleri de denetlendi. Çok sayıda araç trafikten men edildi.
2: Gaz verelim.
0: Mersin'de son bir ayda abartı egzoz kullanan taşıtlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 135 sürücüye 2 milyon 160 bin lira idari para cezası uygulandı. Araçlar 30 gün süreyle trafikten men edildi.
2: Takılı değil, aynı zamanda ön kaldırırken seyir halinde alındı. Egzozunda oynama mevcut. Gaz verelim. Araçta egzoz sistemi mevcut. Gaz verelim.
0: İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri il genelinde abartı egzoz kullanan araçlara yönelik uygulama ve denetimler gerçekleştirdi. Son bir ayda yapılan denetimlerde aracında abartı egzoz bulunduğu tespit edilen 135 sürücüye toplam 2 milyon 160 bin lira idari para cezası uygulandı.
2: Gaz verelim.
3: Tam gaz, tam gaz. Ver. Gaz.
0: Denetimlerde 135 araçsa 30 gün süreyle trafikten men edildi.
2: Araçta kumandalı egzoz mevcut. Şu anda kapatıyorum. Şu an kapalı. Tamam.
1: Üzerinde iki kişinin bulunduğu aşırı hız yapan motosiklet park halindeki bir araca çarptı. Motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti.
0: Karaman'da meydana gelen motosiklet kazasında iki genç yaşamını yitirdi. Kaza Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarı'nda meydana geldi. (Gülüyor) 20 yaşındaki Zeki Ünlü yönetimindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından yol kenarında park halindeki araca çarptı. Kazada sürücü Zeki Ünlü ile motosiklette yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Aziz Talha Altun olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken gençlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga kaldı.

0: kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Geride bıraktığımız ay Mersin'de bir sitede bir kadının, site sakininin haşamasıyla havuza girmesine izin verilmemişti. Site yönetiminin haşamaya yasak getirdiği gündeme gelmişti ve o site yöneticisi tutuklandı şeklinde bilgiler paylaşılmıştı. Ama sonrasında site yöneticisi değil de site yöneticisinin aldığı kararı haşamalı kadına söyleyen ve havuzun kapısında görevli kişinin tutuklandığı iddia edilmişti. Buna benzer bir olay da Antalya'da yaşandı. 13 yaşındaki bir kız çocuğunun haşamayla sitedeki havuza girmesini engelleyen sitenin Rus yöneticisi tutuklandı.
0: Antalya'nın Alanya ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğunun site havuzuna haşamayla girmesinin engellendiği iddiasıyla gözaltına alınan Rus uyruklu site yöneticisi tutuklandı. Olay Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Kız çocuğunun babası Fatih Kılıçkaya olaya dair şu bilgileri verdi.
2: Bu olayın gerçekleştiği gün konuşulan kızın babasıyım. Anladığım kadarıyla kadın kızıma geliyor ve diyor ki direkt onunla konuşuyor. Sıkıntı burada esasında. Bir velin var mı diye sormuyor. Diyor ki ona sen diyor bu şekilde havuza giremezsin diyor. O da diyor ki ona benim havuza girmememdeki sebep nedir diye sorduğunda senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz. Ayrıca biz kural aldık yönetim kurulu toplantısında. Havuza giremezsin diyor. Benim kızım da diyor ki sizin giydiğiniz mayo ve bikinilerden benim giydiğim kıyafetlerin hiçbir farkı, haşamanın hiçbir farkı yok. Kumaş olarak aynı kumaş, sadece stili farklı diyor. Ama kadın bunu kabul etmiyor. Hayır, bunu kabul etmiyoruz. Biz burada birkaç tane sitenin hatta yönetimini yapıyoruz ve hiçbirinde yani kızla sanki böyle bir yetişkin gibi konuşarak hiçbirinde bu şekilde haşamayla girilmesine müsaade edilmiyor. Ben de müsaade etmiyorum. Bugünlük gelmişsin, girebilirsin ama bundan sonra gelme diyerek kızıma ithamda bulunuyor. Sonrasında biz olayı öğrendikten sonra konuyu sosyal medyaya infial oluşuyor. Çünkü yani kabul edilebilir bir şey değil. Ve biz de tabii bununla alakalı jandarmaya gittik. Şikayetlerimizi bulunduk. Dün akşam bayanın kendisini de sorgu için aldılar. Biz de ifademizi verdik, şikayetçi olduk kendisinden. Bildiğimiz kadarıyla bugün de tekrardan tutuklanmak üzere savcılığa sevk edilmiş. Yani biz gereğinin yapılmasını istiyoruz. Çünkü burada mesele sadece ufak bir kızın gururunun kırılması değil. Hem dini duygu, yani dini hassasiyetlerimize yapılan bir saldırı. İkincisi de yani bir velisini çağırması gerekirken bir kız çocuğuyla konuşmaması gereken bir şekilde konuştuğu için durum bu şekilde şey yaptık.
0: İfadesi alındıktan sonra ilk aşamada serbest bırakılan şüpheli savcılığın talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Alanya Adliyesi'ne sevk edilen Ludmina İ çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Türkiye'nin dört bir tarafında ilçelerde, beldelerde, illerde belediye zabıtaları zaman zaman denetim gerçekleştiriyor. Ticaret Müdürlüğü ekipleri de denetim gerçekleştiriyor. Raflardaki ürünlerin kullanma süresinin geçip geçmediği ve fahiş fiyat konusunda. Kilis'te ilginç bir olay yaşandı. Kilis'te zabıta ekipleri bir markete girdiklerinde neredeyse marketin tamamında kullanma süresi, raf ömrü dolmuş. Üstelik de aradan 4-5-6 yıl geçmiş ürünlerin rafta satıldığını gördüler. Ürünler imha edildi ve o işletmeye ceza yazıldı.
0: Kilis'te bir markette yapılan zabıta denetiminde son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün ele geçirildi.
3: Bu tarihi geçmiş ürün var. Yani 2021 yılından kalan tarihi ürün, bizden sonra tekrar buraya aktarı yapılıp raflar tekrar düzülüyor.
4: Halkı sağlığını bozan ne varsa hepsini toplayacağız ve ceza işlem uygulanacaktır.
0: Denetimlerde son kullanma tarihi 2016 yılına kadar uzanan ürünlerin raflarda satışa sunulduğu belirlendi.
3: Bu şekilde her taraf rezil. Ve buraya işte ciddi oranda toz içinde görüyor musunuz? Böceklenmeler ve kutlanmalar var. Daha yakından görürsünüz zaten. Bu ürünler bence başka yere de takviye ediliyor. Çünkü biz böyle sıklıkla denetim yapıyoruz. Yani bize bazı vatandaşlar diyor ki peki madem bu kadar tarih geçmiş ürünler varsa neden denetim yapmıyorsunuz? Biz buraya kayıtlarda var. Sık sık denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ama buradaki dükkan sahibi buraya devamlı tarih geçmiş ve çok eski tarih geçmiş ürünleri tekrar raflara düzüyor.
4: Yaptığımız kontrol ve denetlemede buradaki gördüğünüz bütün malzemelerin tarihi geçtiği tarafımıza tespit edilmiş, ceza işlemi uygulanacaktır.
0: Ekipler bazı gıda ürünlerinde böcek ve kurtlanma tespit ederken tarihi geçmiş tüm ürünlere el koydu.
5: Şampuanların bile tarihi geçmiş şu an görüyorsunuz. 2021.
1: Pencere kenarında oturan çocuk açık pencereden düştü. Hindistan'da yerleşim bölgesine inen bir leopar kuryaya saldırdı.

0: Messi'nin attığı gol, yapay zeka destekli simülasyonla yıldız futbolcunun gözünden yeniden canlandırıldı.
1: Messi, aldı topu Messi, ceza sahasına. Bir kez daha Messi yaptı ortayı. İçeriye bir karambol. Şut şansı olabilir. Vuruş ve top ağlarda gol. 2-2 Lionel Messi. 2-2.
0: Filistin halkına desteği nedeniyle Mısır milli takımı teknik direktörünün portresi Gazze'deki enkaza çizildi.

0: İspanya'da orman yangınları var. Büyük yangınlar için itfaiyeciler mücadele ediyor. Yangınlarla baş edilemiyor.
1: İspanya'nın güneydoğusunda çıkan orman yangınında bilanço ağırlaştı. Almeyra'ya bağlı Los Gallardos bölgesinde çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yangın nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatılırken yaklaşık 1000 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yaklaşık 150 itfaiyeci alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Görgü tanıkları yangının kopan bir elektrik hattından çıktığını öne sürerken yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü açıkladı. Hayatını kaybedenlerden bazılarının alevlerin sardığı araçların

0: içinde bulunduğu belirtildi. Öte yandan sıcak hava dalgasının etkili olduğu Fransa, Portekiz ve İspanya'da çok sayıda orman yangınıyla mücadele sürerken binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
1: Dünya Kupası'nda Fransa Fas'ı yendi. İngiltere'de Londra'da Faslılar ayaklandı.
0: Fransa'nın Dünya Kupası'nda Fas'ı elemesinin ardından Londra'da Faslı taraftarlarla polisin çatışması sonucu bir polisin yaralandığı, 4 kişinin ise kamu düzenini bozma suçundan gözaltına alındığı bildirildi. Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'nın Fas'ı elemesinin ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da sokaklar karıştı. Hyde Park yakınlarındaki Edgware Road'da toplanan Faslı taraftarlar trafiği kapattı. Polisin engellemelerine rağmen sokakları dolduran Faslı taraftarlarla polis çatıştı.
2: I'm down as well. Jesus.
0: Göstericiler polise sis bombası ve şişe fırlattı. İngiliz polisi olaylarda bir polisin yaralandığını, 4 kişinin ise kamu düzenini bozma suçundan gözaltına alındığını bildirdi.
1: Sağlık Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu proje kapsamında Mersin'de de bütün ilçelerde, 13 ilçede sağlık konusunda standlar kuruluyor ve vatandaşlar sağlıklı yaşam alanında bilgilendiriliyor.
0: Sağlık Bakanlığı'nın Hareket Yaşını Öğren Sağlıklı Yaşa kampanyası kapsamında Mersin'de kurulan standlarda vatandaşların hareket kapasitesi ölçülüyor. Kent genelinde bugüne kadar 58 bin kişiye ulaşıldı. 10 Haziran'da 81 ilde eş zamanlı başlatılan kampanya, Mersin'in 13 ilçesinde parklar, meydanlar, alışveriş merkezleri, cami yerleşkeleri ve kamu kurumlarında devam ediyor. Vatandaşlara tek ayak denge testi, el kavrama kuvveti ölçümü ve 30 saniye otur kalk testi uygulanıyor. Test sonuçlarına göre fiziksel aktivite desteğine ihtiyaç duyan kişiler ücretsiz danışmanlık ve egzersiz hizmeti almaları için sağlıklı hayat merkezlerine yönlendiriliyor. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri kampanyanın amacının fiziksel aktivite farkındalığını artırmak ve düzenli egzersiz alışkanlığını yaygınlaştırmak olduğunu belirtti. Çalışmaların daha fazla vatandaşa ulaşması hedefiyle 13 ilçede sürdürülüyor.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde Antalya'dan başlayarak Suriye'ye kadar uzanan 2000 yıllık tarihi olan Roma yolunun bir bölümü temizlendi, turizme kazandırıldı.
0: Yaklaşık 2000 yıllık geçmişe sahip Roma yolu Mersin'in Erdemli ilçesinde yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Antalya'dan başlayıp Antakya üzerinden Suriye'ye uzanan antik güzergahın Kız Kalesi ile Ayaş arasındaki bölümü yapılan çalışmalarla temizlenerek görünür hale getirildi.
3: Üzerinde bulunduğumuz alan, hemen yan tarafımızda bir antik kapı var, tetrapilon. Oradan batıya doğru, Korikos'a doğru devam eden bir kutsal alan var. 3 tane kilisemiz var ve bu kutsal alan dediğimiz hat boyunca devam ediyor. Ve burada bir kutsallık söz konusu elbette ki. Bu tetrapilondan çıktıktan sonra da Eleuze Sebaste kentine kadar uzanan Roma döneminin antik ana yolu üzerine yürümeye başlıyoruz. Ve Paşa Türbesi'ne gelmeden hemen bugünkü asfaltın orada toprak altında, sonra Eleuze Sebaste kentinde tekrar ortaya çıkar. Yaklaşık 2000 yıl öncesine tarihlendirilen bir yol ve imparatorluğun kalbinden Doğu eyaletlerine giden ana yollardan bir tanesi. Antalya'dan başlar ve bütün sahil hattı

0: boyunca Antakya ve oradan da Suriye'ye uzanan ana yolumuz burası. Via Sebaste dediğimiz ana yolumuzun üzerindeyiz şu anda. Bizim tespitini yaptığımız, belgelemesini yaptığımız ve restorasyon projesinde hazırlamaya çalıştığımız bölüm ise Korikos kenti ile Eleuze Sebaste kentini birbirine bağlayan ve bugüne sağlam ulaşmış olan, kısmen sağlam ulaşmış olan ana yolun kalıntısı. Temizliğini yaptık, belgelemesini yaptık. Şimdilik geçici olarak çok kalabalık gruplar halinde olmasa da ziyaret edilebilir, üzerine yürünebilir ama projesi tamamlanıp restorasyonu gerçekleştirildikten sonra bu Kilikya Maratonu'nun da önemli bir şeyini, güzergahını burası oluşturacaktır. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda bir yolumuz bugüne sağlam ulaşmıştır.
1: Roma döneminde kutsal kabul edilen bu hatta bulunan 3 kilise nedeniyle bölge önemli bir tarihi ve kültürel alan olarak öne çıkıyor.
2: Burada tek yeni başlayan ticaret odası ve yerel idare belediyenin desteğiyle açılan Roma yolunu ziyaret ettik. Gezdiğimiz gördüğümüz kadarıyla da güzel bir yürüyüş güzergahı. Bir tarafı da denizi görüyoruz, bir tarafı dağ yeşilliği görüyoruz. İnşallah bu buradaki bütün paydaşlar el birliğiyle burada güzel projeler başlayıp o projeleri sonuçlandırıp Mersin, Erdemli ve Türk Turizmi'ne kazandırılacaktır.
1: Çalışmalar Korikos Kalesi Kazı ve Yüzey Araştırması Ekibi Başkanlığı koordinasyonunda Erdemli Kaymakamlığı, Erdemli Belediyesi ve Erdemli Ticaret Odası'nın desteğiyle yürütüldü.
3: Erdemli Belediyesi hem kaymakamlığımız hem ticaret odamızla birlikte tarihi 2000 yıllık tarihi Roma yolunun temizlemesini yaptık. Önümüzdeki günlerde de inşallah yine bu paydaşlarla birlikte daha turizmi açabilmek için çalışmalarımız devam edecek. Yeni projelerimiz var burayla alakalı. Tabii Erdemli turizmin başkenti olan ilçelerden bir tanesi.
4: Şampiyonlar şehri diyorum Erdemli, bir tanesi turizm. Erdemli'de bizim tespit ettiğimiz 200'ün üzerinde öğren yeri bulunmakta. Bunlara başlıca sayacak olursak şu an içinde bulunduğumuz şey Kız Kalesi, Sebaste ve Akkale Kanlı Divanı, bunları çok önemsiyoruz. Zaten aşağı yukarı 15-20 yıldır da biz Akkale'de bir çalışmamız var ticaret odası olarak. Sebaste'de geçen sene yine bir temizlik çalışmamız oldu. Geçen yıl yine Kız Kalesi'nde, dış kale dediğimiz yani kara kale dediğimiz kalemizde de bir temizlik çalışmalarımız oldu. Turizm hizmetine soktuk. Burada yerel vatandaşlarımıza, turizmcilere, yerel yönetimlerimize, bizlere, sizlere, hepimize düşen bir görev var. Bu yapılan işlerin kıymetinin bilinmesi, korunması ve kullanılması daha önemli.
5: Efendim Hazreti Muhammed'in 1500. doğum yıl dönümü vesilesiyle Mersin'de özel bir sergi açıldı.
1: Mersin Arkeoloji Müzesi Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yılı dolayısıyla hazırlanan mucize temalı sanat sergisine ev sahipliği yapıyor. Mersin İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan serginin açılışı tasavvuf musikisi dinletisinin ardından protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
6: Sizleri en kalbimle yuvarına selamlıyorum. Güzel sanatların her birisi çok kıymetlidir. Her birine emek harcanır, çaba vardır. Burada ayrıca bu sanata bir kıymet daha verilmiş. Birazdan göreceğiz. Bu emeği harcayanlar bizlere o emek nasıl harcadıklarını anlatacaklar. Her birine çok teşekkür ediyorum emekleri için. Ayrıca İl Müftülüğümüze de böyle bir organizasyondan dolayı teşekkür ediyorum. İl Kültür Turizm Müdürlüğümüze de ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, kolaylıklar. Hadi bakalım.
1: Sergide Gençlik Koordinatörlüğü Sanat Atölyesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı ebru, minyatür, seramik, ahşap boyama, kalem işi, naht ve filografi eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Mezitli İlçe Müftülüğü hafızlık öğrencilerinin hazırladığı nahç çalışması

0: çalışmalarıyla Ebru üstüne organik soyutlama tekniğiyle hazırlanan eserler de ilgi gördü.
1: Malumlar olduğu üzere geçen yıl Mevlid-i Nebi'nin 1500. yılıydı. Diyanet İşleri Başkanlığımız 1500. yıl dolayısıyla Mevlid-i Nebi kutlamalarını bir yılla yaydı. Dolayısıyla bu bir yıl içerisinde il müftülüğümüzün çeşitli etkinlikleri oldu. Bu etkinlikler çerçevesinde il müftülüğümüz gençlik koordinatörlüğünün bir yıl içerisinde yaptığı atölye çalışmaları var. Bu sanat atölyelerinde, sanat atölyelerine devam eden öğrencilerin yaptığı çalışmalar ve oluşan eserleri şu anda bu salonda sergiliyoruz. Bu eserler daha ziyade resimlerden oluşuyor. Resimler de özellikle Ebru sanatı çerçevesinde oluşturulmuş resimler. Ebru olarak, Ebru'yu biliyoruz zaten, klasik Ebru'nun dışına çıkıp resimleme ve bu resimlerin de asıl teması mucize. Peygamber Efendimiz'in mucizelerini resimleme şeklinde, Ebru ile resimleme şeklinde oluştu. Dolayısıyla sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri değil, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de zikredilen diğer peygamberlere ait mucizeleri de burada resimlemiş çalışanlarımız, görevlilerimiz.
0: Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı peygamber mucizelerinin sanatsal bir dille yorumlandığı sergide kadim medeniyetin manevi değerlerini ve 15 Temmuz ruhunu yansıtan çalışmalar da yer alıyor.
2: Mezitli Kız Hafızlık Merkez Kız Hafızlık Kursu öğrencilerimiz de katkıda eserleriyle katıldılar, katkıda bulundular. Hafızlık yapan öğrencilerimiz aynı zamanda naht sanatına ilgi duydular ve kendilerine müftülük olarak bu imkanı tanıdık ve hocalarının nezaretinde naht sanatıyla Esma-i Hüsna'yı yaptılar ve burada bugün Mucize isimli bu sergide eserlerini sergileme fırsatı buldular.
3: Gençlik koordinatörlüğü olarak sanat atölyemizde Ebru üzerinde çalışmalar yaptık. Klasik Ebru'nun dışında biz yeni bir teknik geliştirerek Ebru'yu organik soyutlama çalışmasıyla resimsel bir sanata dönüştürdük. Ve bu sene Peygamber Efendimiz'in 1500. doğum yıl dönümü olması münasebetiyle mucize teması üzerinde çalıştık. Öğrencilerimizle, kursiyerlerimizle birlikte oluşturmuş olduğumuz eserlerde burada görmüş olduğumuz gibi hem klasik Ebru hem katlamalı Ebru ve soyut çalışmalarımızın yanı sıra yine atölyede yapmış olduğumuz ahşap boyama, taş boyama, minyatür gibi sanat eserlerini de burada sergiledik.
0: Sergi Mersin Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.
4: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
5: Güzel bir akşam diliyorum, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.
6: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
7: Reklam kazandırır.
8: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
9: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega'ya sloganıyla başlattığı yatırım programlarından birisi olan Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Atma Töreni'ni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleştiriyor. Temel Atma Töreni 11 Temmuz Cumartesi günü saat 18'de Tömük'te bulunan Flamingo 3 sitesi önünde gerçekleşecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi boyunca toplam 8037 olaya müdahalede bulundu. Kent genelinde 35 istasyonda görev yapan ekipler, yangın, trafik kazası, kurtarma ve diğer acil durumlarda 1479 vatandaşın ve 2058 hayvanın kurtarılmasına katkı sağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya yönelik çalışmalarını yaz döneminde de sürdürüyor. Büyükşehir tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Spor Park'ta verilen ücretsiz yüzme kursları çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubuna hitap ediyor. Yüzme kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların kayıt için şahsen ilgili birimlere başvurması gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlar yaz sezonuyla birlikte yoğun ilgi görürken, çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, uygun fiyat, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekiyor. Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlardan 4 tanesi mavi bayraklı. Farklı noktalarda hizmet veren plajlar, Mersinlilere ve kente gelen yerli yabancı misafirlere güzel bir tatil ortamı sunuyor. Her yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Lavanta Hasat Şenliği'nin 8.si 12 Temmuz Pazar günü saat 16'da Silifke Çaltıbozkırı'da gerçekleşecek. En güzel mor Mersin'de kokuyor sloganıyla gerçekleşen şenlikte birçok sosyal ve kültürel etkinliğin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası tarafından konser de verilecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat

0: Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. İstanbul İl Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti Gürsel Tekin'in göreve devam etmesini kararlaştırdı. Duruşma 16 Ekim tarihine ertelendi. 2026 LGS sonuçları açıklandı. Toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezi sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Türkiye, Ukrayna'nın savunması için kurulması planlanan Küresel Savunma Bankası'na katılmama kararı aldı. Bazı NATO müttefiklerinin

0: Avrupa'daki ülkelerle Ukrayna'nın askeri finansman sağlamak amacıyla küresel ölçekte yeni bir savunma bankası kurma girişimi başlattığı iddia edilmişti. Girişime Türkiye'nin de ortak olacağı yönündeki iddiaların ardından Ankara'nın söz konusu projede yer almayacağı öğrenildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Karahan, enflasyon beklentilerinde bozulmanın sınırlı olduğunu belirtirken, ekonomik aktivitede yavaşlama görüldüğünü kaydetti. İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve hatlarında arama kararı bulunan suçlulara yönelik yürütülen operasyonların sonuçlarını paylaştı. Kırmızı bültenle aranan 12 farklı ülkeden 29 ve ulusal seviyede aranan 25 firari Türkiye'ye iade edildi. HSK tarafından 2019 yılında meslekten ihraç edilen bir hakim meslektaşının kurum kimliğini çalıp adliyede dosya sorgulaması yaparken yakalandı. 55 yaşında olduğu öğrenilen şüpheli nüfuz ticareti suçundan tutuklandı. Kapalı çarşı soruşturması tamamlandı. Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması suçunun önlenmesine yönelik soruşturmada 36'sı firari, 134'ü tutuklu toplam 504 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında 15'er yıldan 34'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi içindeki bir sualtı volkanik kraterinde şu ana kadar dünya genelinde tespit edilen en yüksek yoğunlukta altın rezervi bulundu. Altının pirit mineralinin kimyasal yapısına bireysel atomlar halinde entegre olduğu ya da nano parçacıklar şeklinde hapsolduğu saptandı. Erdemli Belediyesi ilçe genelindeki altyapı ve yol çalışmalarına ivme kazandıracak bir yatırıma imza attı. Erdemli Belediyesi bu kapsamda araç filosuna kazandırdığı 10 yeni damperli kamyonu düzenlenen törenle hizmete aldı. Roma yolu gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 2000 yıllık geçmişe sahip Roma döneminin antik yolunun belirli bir bölümüyle çevresindeki 3 kilise yapılan çalışmayla gün yüzüne çıkarıldı. Çalışmalar Erdemli Kaymakamlığı, Erdemli Belediyesi ve Erdemli Ticaret Odası'nın desteğiyle yürütüldü. Mersin genelinde abartı egzoz kullanan araçlara yönelik uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 135 sürücüye 2 milyon 160 bin lira idari para cezası uygulandı. Araçlar 30 gün süreyle trafikten men edildi. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı İspanya ve Belçika arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. Maç bugün saat 22'de başlayacak. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

peşinden sürüklendim, hiç ardına bakmadın. Karanlığa gömüldüm, bir kıvılcım yakmadın. Ya ölüyorum dedim be, onu bile tatmadın. Sana söylenecek sözüm kalmadı. Dost olalım, can olalım, kavuşalım istedim. Şiirler yazdım sana, şarkılar besteledim. Yaptığın yanlışları bir bir listeledim. İki satır yazacak yerde kalmadı. Bedenin değildi ki benim senden isteğim. Seni mutlu etmekti sadece tek dileğim. Yar, ben seni bu duygularla sevdim. Söylesene suç mu ettim? Ben sana kıyamadım.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34.

0: 34.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Aker Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: bile, yol bitmeyecek. Ömür bitse bile, yol bitmeyecek. Ömür bitse bile, yol bitmeyecek.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung Bölge Satış Birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübe

0: Çilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

karanlık ne? Gönlümün bayramları şenli söner.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum.

0: Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
3: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

güzeldik, sen ve bendik. Biz olmasak da güzeldik yan yana. Sen şimdi iste, tüm zaferler senin olsun. Tebrikler olsun gidişine ve teşekkürler varsa verdiklerine. Ama avcumda dünyayla gelmiştim, görmedin ki. Hiçbir şey vermemek için hiçbir

reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübe

Çiftçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34.

0: 33. Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey...

0: istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.

0: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

allahım, bir de sana. Üçüncüsü olmaz bilmen gerek. Bildiğim tek bir şey var. Yalnız seni sevdim. Yalnız seni seviyorum.

karesi. Bir haldeyim. Felaket.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başım gözüm üstüm. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başım gözüm üstüm. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile.

Yeter ki sen bekle de. Hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başı gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başı gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlünde yerin gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ahım?